Şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları elbisesini ıslatıyordu.
2: Zeyd şehit olmuş.
3: Evet, şehit Allah şehadetini kabul et.
4: Evet, Zeyd şehit oldu ha.
1: Resulullah sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun da yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü.
5: Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğullarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer'den acı bir haber mi var?
1: Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi.
5: Ah Cafer'im!
6: Ah. Ey Allah Resulü! Babam şehit olmuş!
1: Peygamberimiz de bu hal karşısında kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bu manzara etrafında bulunanları derinden etkilemişti. Peygamberimizin bu kadar içten ağlamasına üzülen sahabileri ona hayretle bakarken onun dilinden şu sözler dökülüyordu. Bu sevenin sevdiğine özlemidir.
0: 130. bölüm.
1: Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi Peygamberimizle tanışıp Müslüman olduktan sonra memleketine dönmüş ve tam bir sene sonra Resulullah'ı ziyarete gelmişti. Güzel bir görünüme sahip olan bu gencin benzi sararmış, yüzü neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Zayıflamış, adeta çökmüştü. Peygamberimiz onu görünce tanıyamadı.
7: Ya Resulallah, beni tanıyamadınız. Bir yıl önce yanınıza gelmiştim.
1: Abdullah kendisini tanıtınca Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü birisiydin diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
7: Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum. O da biraz zayıflamama sebep oldu.
1: Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekti. Ardından da Ramazan ayı ile birlikte her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önerdi.
7: Ya Resulallah, ben daha fazlasını yapabilirim. Gücüm buna yeter.
1: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz her ay iki gün oruç tutmasını önerdi. Abdullah daha fazlasına güç yetirebileceğini söyleyince bunu üç güne çıkardı. Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar.
8: Oldukça varlıklı ve soylu biridir. Babası da dedesi de kavminin eşrafındandı. O da insanlar arasında değer görür.
9: Evet doğru, değer görür.
10: Bu kimse bir kadına talip olsa hemen onu ona nikahlarlar.
11: Birine aracılık etse aracılığını kabul ederler. Konuştuğunda dinlenmeye layık biridir o.
1: Söylenenler üzerine Resulullah bir süre sükut eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar.
11: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
10: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
12: Görmedik. Evet görmedik.
8: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
1: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğine işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Peygamberimiz arkadaşlarına üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dedi.
10: Bunlar nedir ya Resulallah?
1: Peygamberimiz sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap verdi.
8: Sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmen dediniz. Bunlar nefse ağır gelen işler.
13: Bunları yaptığımızda ne elde ederiz?
1: Peygamberimiz bu soruya da kolayca vereceğin bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmeniz diye cevap verdi.
14: Gayret etmeye değer işler demek.
15: Ne büyük bir müjde.
16: Ne büyük bir kazanç.
1: Peygamberimize iman edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Medine'ye akın akın gelen insanlar Allah Resulü'nü görüp ona iman ettiklerinin göstergesi olarak biat ediyorlardı. Yine böyle bir grup gelmiş Medine'ye yaklaştıkça heyecanları artmıştı. Bu insanlar daha önce herhangi bir liderin veya kralın huzuruna girmemiş fakir insanlardı. Hem bir peygamberle tanışmanın sevincini hem de bu kadar büyük bir insanla konuşurken bir hata yapma endişesini yaşıyorlardı.
17: İşte şu gördüğümüz yer Medine, peygamber şehri.
18: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
17: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
18: Ay, nasıl biri acaba?
17: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş. Yüzüne bakanlar onda bir farklılık olduğunu hemen anlıyorlarmış.
18: Ya.
17: Evet. Ne uzun ne kısa boyluymuş. Saçlarını genellikle omzuna kadar uzatırmış. Sakalları da bir tutam olurmuş genelde.
18: Sen de ondan mı uzattın sakallarını? Önceden uzatmazdın.
17: Evet. Nasıl fark ettin? Şaşırdım doğrusu.
18: Onu çok sevdiğini biliyorum da ondan. Köyümüze gelen Müslümanlara sürekli onu soruyordun. Sonra eve gelince heyecanla bize anlatıyordun. Ona örnek aldığını düşünüyorum.
17: Doğru.
18: Daha önce hiçbir peygamber görmemiştim.
17: Daha önce bir peygamber görmemen çok normal. Çünkü Allah sürekli peygamber göndermez. Ben de görmedim. Hatta deden de görmedi. Küçüklüğünde dedenin sana anlattığı hikayeleri hatırlıyor musun?
18: Kabe'yi inşa eden İbrahim peygamberin hikayesini mi?
17: Evet. O çok büyük bir peygamberdi. Ondan sonra neslinden de birçok büyük peygamber geldi. Ama bu her zaman olan bir durum değil. Anlıyorsun değil mi?
18: Evet.
17: Allah bazen bir peygamber gönderir ve onun hükmü yıllarca sürer. Hem biliyor musun, birazdan son peygamberi göreceksin.
18: Son peygamber mi?
17: Evet. Bundan sonra yaşayacak tüm insanların peygamberi.
18: 100 yıl sonra bile mi?
17: 100 yıllar sonra bile.
18: Baba, onu görmek için sabırsızlanıyorum.
17: Ben de oğlum. Az kaldı bak. Birazdan şehre varırız. İşte Medine.
18: Bizim köyümüze göre ne kadar büyük.
17: Evet. Hurma bahçeleri ne kadar güzel görünüyor değil mi?
18: Evet. Şu taraftaki dağın adı ne baba?
17: Uhud Dağı orası oğlum. Yıllar evvel buraya babamla gelmiştim. O zamanlar adı Yesrib'ti. Peygamberimiz burada değildi. O zamanlar buraya Allah'ın elçisini görmek için gireceğimi söyleseler inanmazdım.
18: Uhud demek. Büyük bir dağmış. Peki ya öbür tarafta görünen kapkara yer neresi?
17: Orası da taşlık bir mekan. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yürüyemez. Değişik bir yapısı vardır.
18: Biz nereye gideceğiz?
17: Peygamberimizin mescidine.
18: Peygamberimiz orada mıymış?
17: Evi mescide bitişikmiş. Gidince soracağız nerede olduğunu. Burası da Medine çarşısı. Bak, insanlar satış yapmak için tezgahlarını hazırlıyorlar. Kolay gelsin.
19: Sağ ol.
17: Biz mescidi arıyoruz. Nasıl gideriz?
19: Şuradan dümdüz ilerleyin, karşınıza çıkar.
17: Teşekkürler. Bak, işte geldik. Burası peygamber mescidi. Allah'ın Resulü içerideymiş. Birazdan onu göreceğiz oğlum.
18: Evet.
17: Hadi gidelim.
1: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelen bu adam artık Resulullah'ın karşısındaydı. Günlerdir görmeyi istediği bu zatla karşılaşmak ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı.
17: Ey Allah'ım Resulü.
20: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
8: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
20: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
8: Heyecandan mı?
20: Evet.
1: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı. Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere Hazreti Peygamber'e gelenlerdendi.
21: Ya Resulallah, senin Allah tarafından gönderildiğine şehadet ederim. Bana bu dinin gereklerini öğretir misin? Neler yapmam gerekir?
1: Peygamberimiz ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmesi, namaz kılıp zekat vermesi, Ramazan ayında oruç tutması ve Allah yolunda cihad etmesi gerektiğini söyleyip bu koşullar üzere kendisinden biat alacağını bildirdi. Bu koşulların bazıları Beşir bin Hassasiye'ye ağır gelmişti. Verdiği sözde duramazsa olmazdı. Karşısında Allah'ın peygamberi vardı. Endişelerini şöyle dile getirdi.
21: Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez. Cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir.
1: Bu samimi itiraf üzerine Resulullah onun elini tutup sallayarak, cihat yok, zekat yok, o halde cennete nasıl gireceksin diye sordu. Beşir, Resulullah'ın bu kararlılığını görünce nefsinin öne sürdüğü bahaneleri bertaraf etti ve şöyle dedi.
21: Ey Allah'ın Resulü! Ne istiyorsan yerine getirmek üzere sana biat ediyorum. Ver elini.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
2: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
2: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe, günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da, benden mağfiret dilesen, buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine: Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: طفيل بن أبي بن كعب'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz, cevabını verdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك.
2: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi, der. Müslim'in bir diğer rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe, kişinin duası kabul görmeye devam eder, buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir, diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de, duamın kabul edildiğini hiç görmedim, der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder, cevabını verdi.

0: münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى متفق عليه وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
0: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
3: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
1: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
2: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a ey Allah'ın Resulü başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

0: 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlıktır.

0: yakınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
1: Hadislerle İslam az sonra.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Dokunulmazlık. Can, mal, ırz ve hane masuniyeti. Said bin Zeyd'in işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak boynuna geçirilir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Malını savunurken öldürülen kişi şehittir. Dinini savunurken öldürülen kişi şehittir. Canını savunurken öldürülen kişi şehittir. Ailesini savunurken öldürülen kişi şehittir. Hazreti Peygamber'in bu sözleri can ve dinin yanı sıra malın güvenliği ve korunması konusunun da İslam'da ne derece önem arz ettiğini göstermektedir. Gasp, hırsızlık ve yağma gibi bir saldırıya uğrayan kimsenin öldürülmek pahasına da olsa bu saldırıyı önleme ve malını koruma hakkı vardır. Zira mala olan saldırı

zulüm ve haksızlık olduğu kadar İslam'ın koyduğu sınırların ihlali anlamına da gelmektedir. Ancak malı saldırıya karşı savunmaktan amaç saldırıyı önlemek olup saldırganı cezalandırmak değildir. Haksızlığa uğrayanı malını müdafaaya mecbur eden saldırganın kendisidir. Ama bu müdafaa sırasında hiç kimsenin canı tehlikeye atılmamalı, küçük meblağlar uğruna hayati risk taşıyan davranışlara girilmemelidir. Doğru olan, saldırıya uğrayan kimsenin en hafiften ağıra doğru bir yol izleyerek meşru müdafaa hakkını kullanmasıdır. Diğer yandan Müslümanın nasıl olsa dokunulmazlığı var diye düşünerek malını tehlikeye açık bir şekilde bırakmaması, her türlü mal varlığının muhafazası için gerekli tedbiri alması gerekir. İslam, insanların malını haksız yollarla yemeyi yasaklar. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin." buyurulur. İslam'da hırsızlık, gasp, hile, kumar, aşırı kâr ve ihtikar yani stokçuluk gibi mal güvenliğine yönelik olumsuz davranışlar çeşitli tedbirlerle önlenmeye çalışıldığı gibi mülkiyete saldırı niteliğindeki davranışlara karşı da müeyyideler getirilerek mülkiyet hakkı koruma altına alınmıştır. Malın korunması ya da dokunulmazlığı bazı durumlarda gerçek sahiplerine karşı da olabilmektedir. Malını yerli yersiz harcayıp savurgan bir tutum benimseyen, aklı yerinde olmayan kimselerin malları, onları yönetecek bir vasi veya vekil tayin edilerek korunmaktadır. Dolayısıyla malın dokunulmazlığı, hem mal sahibinin malını satarken, değiştirirken, vasiyet veya hibe ederken belirli kurallar dairesinde hür ve serbest olmayı, hem de başkalarının saldırısına karşı koymayı kapsamaktadır. Yüce dinimizin kişiye tanıdığı temel hak ve hürriyetlerden biri de mesken dokunulmazlığıdır. Kur'an-ı Kerim'de meskenlere giriş çıkışın belli edep kuralları dahilinde yapılması istenmiş ve "Ey iman edenler! Evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip ev sahiplerine selam vermeden girmeyin" buyurulmuştur. Huzur, güven ve mutluluk yuvası olan meskenin dokunulmazlığı, hiç kimsenin konutuna izinsiz girilmemesi, arama yapılamaması, ev eşyalarına el konulamaması, sahibi istemediği halde satmaya zorlanamaması gibi hususları içerir. Ev sahibinin aksi yöndeki davranışları engelleme hakkı vardır. Nitekim Allah Resulü, özel hayatın mahremiyetini ihlal ederek evlere izinsiz girenlere ve ev halkını gizlice gözetleyenlere sert tepki göstermiş, hatta bir seferinde böyle bir kişinin üzerine yürümüştür. Mesken dokunulmazlığı kapsamında bir kimsenin evi veya arsası haksızlıkla elinden alınamayacağı gibi, hiç kimse malını isteği dışında satmaya da zorlanamaz. Peygamberimiz, sahibinin izni olmadan bir kimsenin arazisine bina yapılması halinde bunun yıktırılacağını bildirmiştir. Mal gaspının uhrevi sonuçlarına dikkat çekerek, kötü niyetli kişilere gözdağı vermek isteyen Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak boynuna geçirilir. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Medine'de Müslümanların nüfusu artmış, Medine Mescidi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Bunun üzerine Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesine karar veren Hazreti Ömer, öncelikle mescidin çevresindeki evleri satın aldı. Peygamber Mescidi'nin bitişiğinde Peygamberimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in de bir evi bulunuyordu. Hazreti Ömer ona evini satması teklifinde bulunduysa da Hazreti Abbas bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona ya evini satması ya evinin karşılığı olarak kendisine Medine'nin istediği bir yerinde ev yapılması ya da evini mescide bağışlaması şeklinde alternatifler sundu. Ancak Hazreti Abbas bu tekliflerden hiçbirini kabul etmedi. Bu sorunun Übey bin Kâb'ın hakemliğinde çözülmesi kararlaştırıldı.
Übey her iki tarafı da dinledikten sonra Abbas'ın lehine, Halife Ömer'in aleyhine hüküm verdi. Hazreti Ömer bu kararın dayanağını öğrenmek isteyince Übey bin Ka'b peygamberimizden işittiği tarihi bir olayı anlattı. Buna göre Hazreti Davud'a Beytül Makdis'i yapması emredildiğinde o arsanın sahibini razı etmeden inşa faaliyetine başlamıştı. Allah Teala da gasp edilmiş yere mescidin yapılmasını yasaklamış ve ona mülk sahibini razı etmedikçe mescidi tamamlayamayacağını bildirmişti. Halifenin sorması üzerine sahabeden Ebu Zer ve başkaları bu olayı Hazreti Peygamber'den duyduklarına dair şahitlik etmişlerdir. İslam devletinin yöneticisi konumundaki Hazreti Ömer'in Abbas'ı razı etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Ancak Peygamber Efendimiz'in kıymetli amcası Übey'e dönerek, "Madem böyle hükmettin, ben de evimi Allah yolunda Müslümanlara bağışladım," dedi. Sonuç olarak diyebiliriz ki, yeryüzünün halifesi olan insan, can, mal ve mesken dokunulmazlığına sahiptir. İnsanın yaşama hakkı hiç kimse tarafından elinden alınamayacağı gibi, kendisi de buna son verme hakkına

ve mesken dokunulmazlığına sahiptir. İnsanın yaşama hakkı hiç kimse tarafından elinden alınamayacağı gibi, kendisi de buna son verme hakkına sahip değildir. Hatta

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
2: جابر بن سمرة radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: تكفر كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
2: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكه،

0: فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu: biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: عبد الرحمن بن سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin."

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
1: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab: ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem: ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Hem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
0: جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir, buyurmuştur.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, levla en eşukka ala ummeti ev alen nas, لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının. Çünkü zan sözün en yalanıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم

0: تساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cömertlik. Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan, muhtaçlara meşru ölçüler içinde, Allah rızasından başka hiçbir çıkar amacı taşımadan, ikram ve yardımda bulunulmasını sağlayan üstün bir ahlak kuralıdır. Cömert olan kişi, bireysel ve toplumsal alanda gerekli görülen her şeye yardım eder, hiçbir kimsenin zorlaması olmadan iyilikte bulunmayı canı gönülden arzular. Zenginliğiyle her ne suretle olursa olsun başkalarına faydalı olmaya çalışır. Allah Teala'nın kendilerine lütuf ve kereminden verdiğine ve sahip olduğu malda muhtaçların hakkı olduğuna inanır. İnsan yaptığı yardımını Allah rızası için yapmalı, karşılığında menfaat beklememeli, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İnsanoğlunda bulunması arzu edilen bu özellik, çeşitli sebeplerle istenilen düzeyde değildir. İnsanların cömertlikten kaçmasının sebepleri başında, benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim duygusuyla, başkalarına verirsem varlığım azalır ve ihtiyaç anında sıkıntıya düşerim düşüncesi gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mal sadaka vermekle eksilmez buyurarak bu düşüncenin yersizliğini belirtmiştir. Rahmet elçisi, her vesileyle inanan insanları cömert olmaya teşvik etmiş ve onlara cömert insanların Allah katındaki değerlerini müjdelemiştir. Nitekim Efendimizin, cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın fakat cehennem ateşinden uzaktır. Cimri insan Allah'tan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır. Cömert cahil, İbadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Gıpta edilecek kişilerden biri de cömert insandır hadisleri bu teşviki ortaya koymaktadır. Allah Resulü insanların cömert olmalarını ve bu güzel ahlakla süslenmeyi geciktirmemelerini tavsiye eder. Sadakanın en iyisi kişinin bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka, siz sağlıklı ve malınız elindeyken İstediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar. Resul-i Ekrem, fert ve toplum yararını düşünerek cömertliği tavsiye ettiği gibi, zıddı olan cimriliği, dünyaya ve içindeki nimetlere aşırı derecede rağbet etmek anlamına gelen tamahkarlığı da reddetmiştir. Sıkılık diye tercüme ettiğimiz şuh kelimesi cimriliği de ifade eder. Sıkılık pek çok fenalıkların kaynağı durumunda olan bencillikle bağlantılıdır. Nitekim bencil insan maddi manevi her imkanı kendi kaprislerini tatmin için kullanarak pek çok insani ilişkileri zedeler, sosyal bağları koparır. Söz gelimi sıla-i rahim, yakınlara ilgiyi, hediyeleşmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımı gerektirir. Bencillikle cimrileşen bunları kaldırır atar. İnsan bencilliğe düştü mü, nefsin arzu ve hevasını tatmin yolunda pek çok fenalıkların kapısını açmış olur. Birçok hayır kapılarını da kapayabilmektedir. Nitekim sıkılıktan kaçının, zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Çünkü bu huy onlara cimrilik yapmayı emretti. Onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-i rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-i rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti, hemen doğru yoldan çıktılar buyurularak bu gerçek ifade edilmiştir. Özellikle ticaret hayatında gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın Allah Teala'ya karşı kulluk şuuru içerisinde hareket etmesi zordur. Ayrıca tamahkarlık, çevresindeki insanların elindekine göz dikerek haset duygularıyla başkasının hakkını gasp etmeye kadar götürebilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de insanın mal arzusunun çokluğu belirtilirken, diğer taraftan dünya ve ahiret için dengeli bir biçimde hazırlık yapması gerektiği hatırlatılmıştır. Hadis-i şeriflerde insanoğlunun tabiatının mal hırsıyla donatıldığı belirtilmektedir. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ademoğlu yaşlanır fakat onda iki şey gençleşir. Mal ve yaşama hırsı hadisleri bunların en meşhurlarındandır. Ancak inanan insan dünyaya gönderiliş gayesini bildiği için maddi ve manevi hayatını dengelemede böylesi bir tabiatı terbiye etmesini bilecek ve Allah Teala katındaki derecesini yükseltecektir. Allah Resulü dünya ve ahiret dengesini sağlayan ve sağlayamayanların halini anlatmak, dünyaya ve içindeki nimetlere karşı hırsla bağlanmanın yanlış olduğunu belirtmek için şöyle buyurmuştur. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini değerli toplu kılar. Artık dünya ona basit gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa Allah gözünün önüne dünyanın fakirliğini getirir, işlerini de darmadağınık eder. Neticede eline kendisine takdir edilmiş dünyalıktan fazlası da geçmez. Bu hadiste Hazreti Peygamber, dünyayı asıl hedef edinen insanın, dünyalık için şu iş bu iş derken nasıl darmadağın olduğunu, her şeye rağmen takdir edilenden fazla bir şey de elde edemediğini anlatmakta, asıl hedefi ahiret olan kimselere de dünya malına karşı tamah edip hırsı davranmamak, kanaatkar olmak, fazla dağılmamak ve dünya karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretmektedir. Dünyayı birinci hedef yapanı derhal hırs bürüyecek ve bu hırsla aklına gelen teşebbüs gücü çevresinde gördüğü her işin peşine takılacak, sonunda meşguliyetlerin içinde boğulacak ve ahirete hazırlık şöyle dursun, dünyayı da yeterince yaşayamayacaktır. Peygamber Efendimiz de bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir hadisiyle, kendisini mal hırsı bürüyen insanın ne kadar zararlı bir varlığa dönüşebileceğini haber vermektedir. İki cihan serveri Peygamberimiz, cömertliğe teşvik, cimrilikten de sakındırma amacıyla değişik rivayetlerde şöyle buyurmuşlardır. İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar, cimrilik ve kötü ahlak. Zulümden kaçının, zira zulüm kıyamet günü karanlıklara dönüşecektir. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramları helal kabul etmeye sevk etmiştir. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder, diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir, buyurduğunu işittim," dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü."

0: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.
1: Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah.

İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kâmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men ra'a munkaran fastata'a en yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْا۪يمَانِ
0: Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa, kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da iman

yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir." Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez." Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın." buyurmuştur.
2: Kadınların Allah Resulünden, "Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen." diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kamu kutlu spotu. Çağrı.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183, aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim," demiştir. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder." Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır," buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
2: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler, insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse, diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise, insanın ümit ve hayalleridir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğine işaretle şöyle dedi: bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş. Ey Allah'ın Resulü.
8: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
4: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
8: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
8: Evet.
5: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı.
0: 131. Bölüm.
5: Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı.
9: Yiyecek bir şey yok değil mi?
10: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
9: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
10: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.
9: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
10: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
9: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffe'de kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
10: Haklısın.
9: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
10: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
9: Tamam, bir denerim.
5: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu.
9: Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var.
5: Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu.
11: Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.
5: Allah Resulü kim bir dirhemden fazla verir diye sordu.
12: Ben iki dirhem veririm.
5: Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.
9: Emredersiniz ya Resulallah.
5: Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi.
9: Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
5: Resulullah ona şöyle dedi: bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Allah Resulü bazı arkadaşlarıyla Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı.
3: Ah yavrum, yavrum, vah yavrum. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl dayanırım bu hasrete? Ah kuzum, ah evladım, yavrum, yavrum.
5: Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan Peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti.
3: "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim. Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum, yavrum."
10: "Sakin ol,
7: sakin, sakin ol. Sakin ol.
10: Ağzından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir."
3: "Yavrum, yavrum."
5: Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi.
13: "Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı?"
10: "Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı."
13: Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum?"
10: "Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin."
13: "Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Gidip özür dileyeceğim."
5: Kederli anne özür dilemek üzere peygamberimizin kapısına geldi.
13: "Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim."
5: Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir." Suffe ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor, Medine'ye yeni gelen evsiz insanlar buraya yerleşiyordu. Vaktinin çoğunu Suffe ehliyle geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Abdullah bin Ömer, Suffe'ye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş, ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu.
14: "Hoş geldin kardeşim."
15: "Hoş bulduk."
14: "Yeni mi geldiniz?"
15: "Evet, bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik."
14: "Allah Resulü ile görüştünüz mü?"
15: "Evet, bizim Suffe'ye yerleşmemizi söyledi."
14: "Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim. Bu arada ben de size buraları tanıtayım."
15: "Allah razı olsun."
14: "Hepimizden. İsmin neydi?"
15: "Amr."
14: "Ben de Abdullah. Memnun oldum."
15: "Bilmukabele."
14: "Babanın adı ne Amr?"
15: "Halit."
14: "Nerelisin? Kimlerdensin?"
15: "Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup."
14: "Nerede oturursunuz? Yemen'de mi?"
15: "Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun?"
14: "Evet, haklısın. Çok soru sordum ama bunun bir sebebi var."
15: "Öğrenmek isterim."
14: "Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi: bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. İşte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım."
15: "Anladım. Haklısın o zaman. Peki sen kimsin? Ben de seni tanıyayım."
14: "Ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar 10 yaşlarındaydım."
15: "Kendini bildin bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel."
14: Evet, hamdolsun.
15: Baban, annen hayatta mı?
14: Evet, hayattalar.
15: Eviniz var mı?
14: Var.
15: Neden burada kalıyorsun?
14: Evime gittiğimde olur. Ama burada Suffe'de bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elimden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam.
15: Ne güzel.
14: Bundan sonra sen de öyle olacaksın.
15: İnşallah.
14: Peki sen Amr, yeni mi Müslüman oldun?
15: Yaklaşık bir sene oldu.
14: Buraya gelmeye nasıl karar verdin?
15: Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz. Biz de işimizi gücümüzü ayarladık. Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım. İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim.
14: Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin.
15: Amin.
14: Gel, sana etrafı gezdireyim.
15: İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Suffe'de geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki?
14: Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz.

0: ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence?
1: Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun.
0: Biliyor musun, dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların arzularının peşinden koşup gittiklerini ve bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce üzülüyorum.
1: Doğru bir tespit. Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz.
0: Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti. Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Ne kadar manidar.
2: Allah rızası için bir lokma ekmek ya da bir hurma verin.
1: Hay Allah. Benim yanımda bir şey yok ki. Sende var mı?
0: Maalesef bende de yok. Gel kardeşim, bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen. Ben birazdan dönerim.
1: Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
0: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
1: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
0: Doğru değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
1: Bu konuda ne diyor peki?
0: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
1: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ah. Ne gördüm? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da diye

0: ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima men'ate ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.
0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığınıyor.

sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sadaka, Allah'a karşı sadakatin göstergesi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Adi bin Hatim'in naklettiğine göre Resulullah cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurmayla bile olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sağlıklıyken, fakirlik endişesi ve zengin olma hırsıyla hareket ederken sadaka verebilmendir. Son nefeste can boğaza gelinceye kadar sadaka vermeyi erteleme buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin sağlığında 1 dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Ka'b bin Ucre diyor ki, Allah Resulü bana şöyle buyurdu. Sadaka vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Said bin Ebu Bürde bin Musa el-Eş'ari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa

yapamazsa dediler, iyiliği emretsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah, kötülükten uzak dursun, bu da onun için sadakadır buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişinin ailesi için yaptığı harcama da sadakadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Hakim bin Hizam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Sen vermeye geçimini sağladığın ailenden başla. İbni Ömer ve İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin hediye verip veya bağışta bulunup sonra bundan vazgeçmesi helal olmaz. Ancak babası çocuğuna verdiğini geri alabilir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu
1: kamu
0: çağrı.
1: Spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu Spotu.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
2: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü, koyun, keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç, bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. Sıradaki hadisimiz 513 nolu hadis. وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْسَنٍ الْاَنْصَارِيِّ Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari'den gelen bir rivayet. El-Khatmiyyi, bu zat Khatmi'ymiş. Onun nispeti radıyallahu anhu, Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Kale, demiş ki, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men asbaha minkum, sizden bir kimse sabahladığında eminen, güvenli bir şekilde, emniyet üzere. Çünkü en büyük nimet emniyet. Düşman taarruzundan, kötü kimselerin taarruzundan, kişinin kendini, ailesini, malını, namusunu, ırzını koruyabildiği ve bu hal üzere sabahlayabildiği bir durum. Emniyet nimeti. Şimdilerde yanı başımızda insanlar akşamleyin yatıyorlar, sabaha çıkıp çıkamayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü her sabah komşuları, etrafta çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sivil insanlar Siyonist bir terör yapılanması tarafından sabah akşam katlediliyorlar. Hiçbir yer onlar için güvenli değil. Ne Gazze'nin güneyi, ne kuzeyi, ne doğusu, ne batısı. Düşman namert ve hain olunca her yerden saldırıyor. Müminlerin de bir birliği ve beraberliği olmayınca çoğu kendi çıkarını ve kendi durumunu korumaya çalışan yönetimler üzere bir vurdum duymazlık, bir zulme rıza göstermişlik yahut seyirci kalmışlık arasında zillet üzere bulunan koskoca bir ümmet. Ve bizler bunun parçasıyız. Bugün içerisinde bulunduğumuz emniyete güvenemeyiz. Bu emniyet nimetinden mahrum kardeşlerimizin dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bize ulaşan çığlıkları şayet bizi rahatsız etmiyorsa, harekete geçirmiyorsa, yarınlarda da benzer bir mahrumiyete biz düşebiliriz. Allah'ın sünneti böyledir. Bugün başkalarına seyirci kalanlar, yarın kendileri aynı duruma düşerler. Allah bize yaşattığı emniyet nimetini üzerimizden kaldırmasın. Bundan yoksun olan insanlara da hangi din, hangi milletten olurlarsa olsunlar, Hak Teala çoluklarına, çocuklarına, ailelerine, yurtlarına, şehirlerine bu nimeti bahşetsin. Onlar da bu nimetin kadru kıymetini bilip Yaradan'a yönelsinler. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اَم۪ينَةً Allah size bir yerleşkenin misalini veriyor. Bu yerleşke güvenlik üzereydi, emniyet üzereydi, kânet âmineten. En büyük nimet, ilk nimet. Allah onlara emniyet bahşetmişti. Mutmainneten, mutmaindiler. Gözleri geride kalmıyordu. Yaşadıkları hayat üzere tam bir tatmin halindeydiler. Kânet âmineten, mutmainneten, yetiha rizquha ragaden, min kulli mekân. Rızıkları da her yerden geliyordu onlara. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah bu kadar çok nimet vermişken, Onlar bu nimetleri şükür ile karşılayıp var eden, yaratan kudrete sevgiyle, saygıyla yönelmeleri beklenirken onu yok saydılar. Emniyeti de kendileri sağladıklarını düşündüler. Rızıkları vesaire de kendileri kazandıklarını sandılar. Yaradan'a bir sorumluluk duymadıkları gibi onun elçisi üzerinden gelen çağrılarına da karşılık vermediler. فَكَفَرَتْ بِاَنْعَمِ اللّٰهِ Benzer duruma kalırsak benzer sonuçlarla karşılaşırız. Hangi nimetler üzere olursak olalım, bu nimetleri bize bahşeden Rabbimize sevgiyle karşılık verip hayatımızda onu saygıyla yaşamayı esas almıyorsak Allah'ın sünneti değişmez. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Sonra Cenab-ı Hak onlara korkunun elbisesini giydirdi. Yani emniyeti kaldırdı. Artık korku üzere yaşamaya başladılar. Bugün mü kapımız çalınır? Birileri içeri girip malımıza, haysiyetimize, onurumuza, hatta namusumuza el uzatır korkusuyla yaşamaya başladılar. Bugün mü tepemize bir bomba düşer? Alevler içerisinde yavrularımızın çığlıkları arasında elim bir, feci bir ölümle karşılaşırız. Her an olabilir. Korkusuyla yaşamaya başladılar. Allah korkuyu onlara giydirdi. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Hem açlık elbisesini hem korku elbisesini onlara giydirdi. Böylece emniyeti de aldı. Bolca gelen gıdaları da kaldırdı. Dün şükretmedikleri nimetlerin bugün yoksunluğunun içine düştüler. Allah'ın sünneti değişmez. Veren eli görmezden gelirsek, Cenab-ı Hak bizi mahrumiyetle baş başa bırakır. Şu an okuduğumuz rivayette Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize görebilmeyi öğretmek istiyor. Elimizde hali hazırda var olan nimetleri görebilmeyi, gözden kaçırmamayı, ıskalamamayı, fark etmeyi öğretiyor. Çünkü biz bu nimetlere zaten sahip olduğumuz için sıradanlaştırıyoruz. Varlığı ile yokluğu bir oluyor. Ve bunlardan ötürü şükretmeye bile gerek görmüyoruz. Zaten olmalıydı biçiminde yaklaşıyoruz. Halbuki zaten olmamalıydı. Allah vermeseydi hiç olmazdı. Verenin verdiğindeki vergisiyle olan bir şey bu. Kendimizden sağladığımız, bizden menkul bir şey değil. Ancak o sağladığında elimize

geçen şeyler. O bize bunları sağlamışken kıymetini bilirsek sürdürülebilir kılarız. Kıymetini bilmez isek bir adım sonra bunun mahrumiyeti riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Men asbaha minkum ehminen, sizden bir kimse emniyet üzere sabahladıysa fi sarabihi, kendi yuvasında, ininde, kovuğunda, yeter ki emniyet üzere sabahlasın. Bu illa villası olması gerekmiyor. İlla yüksek bir konut olması gerekmiyor. Sarabihi, derme çatma bir yeri bile olsa, emniyet üzere sabahladınsa, bu nimetin farkına var. Mu'afen fi cesedihi, cesedi afiyet üzere, yani sağlık üzere. Bedeninde bir ağrı yok. Uyandığında sol yanı batmıyor. Yahut sağ yanı acımıyor. Yahut nefes aldığında bir sıkıntı hissetmiyor. Zorlanmıyor. Yahut sırt ağrıları çekmiyor. Yahut bel ağrıları çekmiyor. Yahut bedeninin bir kısmı felç, hareket edemiyor. Bunların en zor olanından, en ağır olanından, en basit olanına, yahut gözü batmıyor, gözün batması bile kişinin afiyetini ortadan kaldırır. Huzurunu, mutluluğunu zorlamaya başlar. Bedenimizdeki sağlığın kendimizi iyi hissetmekle ve mutluluğumuzla doğrudan bir ilişkisi vardır. Kiminin ayağı ağrır, kiminin dizi ağrır, kiminin kalçası tutmaz, kiminin dişi ağrır, kiminin başı döner, Allah göstermesin. Hastalık çeşitleri o kadar fazla ki, hastanelerdeki tabela türlerinden başımız dönüyor. Bu kadar çok farklı hastalık kategorileri var. Dolayısıyla bunlara karşılık gelen ihtisas alanları. Ama sen o anda bütün vücudunda iyilik hissediyorsun. Bedeninin her yanından sana gelen tekmil, biz iyiyiz şeklinde. Yataktasın, sabahlamışsın. Acı yok, ağrı yok, sıkıntı yok, baş dönmesi yok. Olabilecek en iyi haldesin. Fullemişsin sıhhati. Kim sağladı sana bunu? Emniyet üzeresin ve sağlıklısın. Mu'afen fi cesedihi. Olağanüstü bir şey bu. Ama bunun farkında olmadığımız nice yıllar yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ve bunun farkında olmayan milyarlarca insan var. Böyle sabahladığı halde kendisini mahrumiyet üzere sanan, şu ya da bu eline geçmemiş diye bundan ötürü yıkıldığını düşünen, depresyona girdiğini söyleyen insanlar var. Dönüp Resulullah'ın bize bu söyledikleri üzerinden kendimize bakmamız lazım. Emniyet üzereyim ve sağlıklıyım. İndehu kutu yevmihi. Bir de eğer yanında o günün azığı varsa, o günkü yiyeceği de mevcut. İndehu kutu yevmihi. Kut yani en düşük standarttaki azık. Öyle çeşitli vesaire değil. Doyacak kadar bir şeyler de var. Bunlar bir kimse için geçerliyse, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. Sanki dünya bütün pılıpırtısıyla, her şeyiyle ona sunulmuş gibidir. Bizim kazandıklarımızın tamamı bir günlük döngüde en fazla bunlara hizmet eder. Yani bize en fazla güvenlik sağlar ve bize en fazla sağlık sağlar ve bize en fazla o günkü sarf edeceğimiz gıdaları sağlar. Geri elimizde bulunacak olan ilave ekonomik güç sadece yarınlara artar. Bir insanın ortalama yiyeceği şey bellidir. Bir insanın ortalama giyeceği şey bellidir. Bir insanın ortalaması da yok, sıhhati hepimizde aynıdır. Bir insan için güvenlik aynıdır. Güvenlik artı sıhhat bütün insanlarda standarttır. Bu varsa olağanüstüdür. Büyük bir nimet. Bir de azık varsa yiyecek. Bundan ötürü mutlu olman için yeterli koşullar fazlasıyla sağlanmış demektir. Allah'ın Resulü gör bunu diyor. Bundan öteye
elde edemediklerin yahut seni şu ya da bu şekilde üzüntüye sevk eden şeyleri küçümsemelisin. Bu abartılı nimetlerin yanında onlar ayrıntı kalmalı. Allah sana güvenlik sağlamışken, sıhhat vermişken, bir de o günkü gıdan mevcutsa dönüp Rabbine hamd etmelisin. O günün akşamında olağanüstü gelir ve kazanç ile günü kapatsan bile bunları yığmak ve çoğaltmak esaslı değil, başkalarıyla paylaşmak esaslı olarak ilerletmelisin. Çünkü yeni gelen günlerde senin en fazla ihtiyacın olacak olan şeyler yine bu güvenlik, yine bu sağlık ve yine günlük yiyip içeceklerinden ibaret. Üstsel olarak daha fazla kazandığında bile buradaki durum değişmeyecek. Sağlığında, güvenliğinde standardı aynı kalacak. Yiyip içtiklerindeki kalite farkı dolayısıyla oluşan sapmalar çok da önemli değil. Doyma anı geldiğinde en pahalı yiyecekler bile bir lokmasını daha yemek sıkıntı verir. Zorlanır insan. Hatta illa yiyeyim diye uğraşacak olsa kusası gelir. Halbuki onları ilk baştan alırken nasıl bir iştah ile, nasıl bir arzuyla sofrasına koydu. Ama bedenin bir limiti vardır ve sana o limitini dayatır. Sonrasında bir an önce masadan onların kaldırılmasını istersin. Asgari mutluluğun ölçüsünü veren Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kulun bunları sağlayan kudret ile, yani Allah ile azze ve celle oluşturacağı o şükür köprüsü üzerinden dünyanın bu dar ve kısıtlı ortamından çıkıp sonsuza yelken açmasını öğütlüyor. Burası en fazla bu kadar. Burada güvenlik oldu mu, burada sağlık oldu mu, burada yiyeceğin bulundu mu, olabileceğinin en iyisi oluyor. Öteye bizler artık güvenliğin hiçbir zaman ortadan kalkmadığı, sağlığın hiçbir zaman bozulmadığı, hayatın ölümle kuşatılmadığı sonsuz bir geleceğe heves edebiliriz. Ancak çoğumuz dünyadakilerin bundan ibaret olamayacağını, zorlarsak, daha fazlasını kazanırsak, kim bilir belki dünyada sonsuza yakın bir heyecan yaşayabileceğimizi tırnak içinde sanarak koca bir ömür harcıyorlar. Halbuki dünyada hepsi bu kadar. Dünyanın sana verebileceklerinin tamamı hepsi bu kadar. Güvenliğin var, sağlığın var, gıdan var. Dünya sana her şeyini vermiş demektir. Allah'ın Resulü böyle diyerek onun sana daha fazla verebileceği bir şey kalmaz diye uyarmak istiyor. Çünkü hadisin ifadesinde فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيرِهَا her şeyiyle sana gelmiş demektir. Geride bir şey bırakmamış, pılı pırtısını, her şeyini sunmuş demektir. Dünya en fazla bu kadarını sana sağlayabilir. Sınırlı bir ortam, kaynakları kısıtlı bir çevrede yaşadığımızı unutmamalıyız. Bundan daha fazlasını dediğimiz andan itibaren dikeyde Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği o sonsuz gelecekte bir arayış içerisine giriyoruz demektir. Çünkü burada bundan fazlası yok. Ancak insanların çoğu sınırlı kaynakları ve kısıtlı imkanlarına rağmen ve hatta adı konulmuş sayılı ecellerine rağmen ne yazık ki sonsuzluğu burada aramayı yeğliyorlar. Bu tarz bir yaşam hamakatin ta kendisidir. Ravahu Tirmiziyyu bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etti ve kâle dedi ki hadîfun hasenun. Bu hasen bir rivayettir. Dolayısıyla İmam Buhari'nin almadığı, İmam Müslim'in de almadığı, böylece ilk üç dereceden sahih hadis kategorisine girmeyen, belki dördüncü dereceden sahih hadis olabilecekken, İmam Tirmizi'nin hayır o da değil, bu hasen bir rivayet dediği bir aktarımı böylece okumuş olduk. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Ebu Zer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir bin Abdullah'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakası

Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misfer ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur," dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır." buyurmuştur.

Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim

gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu. Ehar bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur: İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan "Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin" hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak "keşke falanı dost edinmeseydim" dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında Rabbim filan kişi bana sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise Rabbim filan kişi bana sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl. Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere dünyada edinilecek iyi bir arkadaş ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.
1: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle deyin," dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve "Siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının," dedi. Biz de "Sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz," deyince, "Madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin." O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
1: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, "Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder." buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: "Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın. Ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse, bir melek, dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun" diye seslenir. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, 'Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver.' diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, 'Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur.' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Bizimle namazda bulundun mu?' diye sordu. 'Evet' cevabını verdi. 'Öyleyse bağışlanmışsındır.' dedi.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu.
1: Allah ve elçisi daha iyi bilir.
0: Allah'ın elçisi yabancının gittiği yöne bakarak konuştu. O Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi dedi.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Peygamberimiz ve hayat az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz bu bölümde de. Mescid-i Nebevi'nin farklı fonksiyonları vardı. Burası her şeyden önce bir ibadet mahalliydi. Cuma namazını ve beş vakit namazı cemaatle kılmak için Müslümanların toplandığı ve topluca ibadet ettiği mekandı. Beş vakit namaz her yerde kılınabilir. Ancak Hazreti Peygamber cemaatle kılınan namazın daha fazla sevap kazandıracağını bildirmişti. Sahabiler de onun bu teşvik ve tavsiyesine azami ölçüde uyuyorlardı. Mescid-i Nebevi, ibadet mahalli olmanın yanında Hazreti Peygamber'in sohbet ve vaaz yaptığı, askeri işlerin müzakere edildiği, elçilerin kabul edildiği, bazen duruşmaların yapıldığı, folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekanda aynı zamanda. Mescid-i Nebevi bir eğitim öğretim yeri olarak da kullanılmaktaydı. Namazlardan sonra Hazreti Peygamber mescitte oturduğu zaman sahabiler hemen onun etrafında halka oluştururlardı. Hazreti Peygamber onlara vaaz eder, nasihatte bulunur, Allah'a itaata davet ederdi. Bunun yanında günlük hayatla ilgili tavsiyelerde de bulunur, kendileriyle sohbet ederdi. Mescid-i Nebevi, Rabbinin adıyla oku diye Kur'an'ın ilk ayeti ile istenen dinle bilimin bütünleşmesinin teknik bakımdan da gerçekleşmesini sağlamıştı. Müslümanların eğitilmesinde, nazil olan ayetlerin duyurulup hayata geçirilmesinde, Müslümanların cemaatleşmesinde ve kaynaşmasında son derece önemli fonksiyonlar üstlenmişti Mescid-i Nebevi. Hazreti Peygamber döneminde Mescid-i Nebevi aynı zamanda askeri işlerin görüldüğü bir mekan olarak da kullanılırdı. Dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehditlere nasıl karşı konulacağı burada görüşülür ve karara bağlanırdı. Hazreti Peygamber bir yere askeri sefer düzenleyeceği zaman birliğin başına geçecek kumandanı mescide çağırır ve gerekli talimatı burada verirdi. Askeri birliklerin komutanları seferden döndükten sonra

Doğruca buraya gelerek sefer hakkında bilgi verirlerdi. Eğer orduya bizzat kendisi kumanda edecekse mescitte iki rekat namaz kılar, sonra zırhını giyinmiş olarak buradan çıkar ve kapıya getirilen atına binerek seferi başlatırdı. Seferden dönüşte de doğruca mescide gider, yine iki rekat namaz kılar ve seferin değerlendirmesini yapardı. Savaşta yaralanan askerlerin mescitte kurulan bir çadırda tedavi edildikleri de olurdu. Nitekim Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Muaz, Eslem kabilesinden Rufeyde adındaki kadının mescitteki çadırında tedavi edilmiş fakat kurtarılamamıştı. Gerektiğinde Mescid-i Nebevi'de harplerde ele geçirilen esirlerin hapsedildiği de olurdu. Mescid-i Nebevi elçilerin kabul yeri olarak da kullanılırdı. 626 yılından itibaren 632 yılına kadar, 630 yılında daha yoğun olmak üzere Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden Medine'ye heyetler gelmiştir. Bunların çoğu kabileleri adına Müslüman olduklarını bildirmek, biat etmek ve İslam dininin esasları hakkında bilgi almak üzere geliyorlardı. Peygamberimiz elçileri mescitte elçiler sütunu, Üstüvanetül Vufud adını taşıyan bir direğin önünde kabul ederdi. Hukuki ve kazai davalar için mescit sabit bir mahal olmamakla birlikte Peygamber Efendimiz devrinde mahkeme ve duruşma salonu olarak da kullanılmıştı. Aslında Hazreti Peygamber'in bulunduğu her yer, çarşı, pazar, konaklama mahallinde bir çadır bu tür işler için uygundu. Fakat o mescitte de çeşitli davalara bakmış ve kararlar vermişti. Mescid-i Nebevi zaman zaman savaş oyunlarına da sahne olurdu. Bir defasında Peygamberimiz Habeşlilerin burada sergiledikleri bir oyunu hanımı Hazreti Ayşe ile birlikte seyretmişti. Hazreti Peygamber bağışları mescitte kabul ediyordu. Çeşitli bölgelerden gelen cizye ve zekat malları mescitte toplanıyor ve gerekli yerlere buradan dağıtım yapılıyordu. Medine'de daha hicretin ilk yıllarından itibaren Mescid-i Nebevi'nin dışında pek çok mescit inşa edilmiştir. Bunların çoğu kabile adlarıyla, bazıları da bulundukları mekanın adıyla anılıyordu. Örneğin iki kıbleli mescit gibi bazı olaylar sebebiyle değişik isim alanlar da bulunuyordu. Adını kıblenin değişmesinden alan bu son mescit Hazreç'ten Beni Selime'ye aitti. Hazreti Peygamber Medine'ye hicretinden sonra 16 veya 17 ay Kudüs'e doğru yönelerek namaz kılmıştı. Hicretin ikinci yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle Beni Selime mescidinde öğle namazının ilk iki rekatını kılınca kıblenin değişmesiyle ilgili ayet nazil oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yönünü Kabe'ye çevirdi. Böylece Peygamber Efendimiz iki ayrı kıbleye dönmüş olarak namaz kıldığı için bu mescit iki kıbleli mescit adını almıştır. Kıblenin değiştirilmesi anında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'de bulunduğu da rivayet edilmektedir. İki kıbleli mescidin dışında Evs kabilesinin Beni Abdüleşhel kolu tarafından inşa edilen Beni Abdüleşhel Mescidi, yine Evs'in bir kolu olan Beni Harise'ye ait Beni Harise Mescidi, Beni Zurayk, Beni Amr bin Mebzul, Beni Saide, Beni Ubeyd, Ratic, Rifar, Eslem, Cüheyne, Beni Mazin, Beni Adi, Beni Beyaza, Beni Haris, Beni Haram, Beni Vakıf gibi mescitler Medine'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mevcut olan mescitlerdi. Müslümanlar buralarda vakit namazlarını kılıyorlar, cuma namazına Mescid-i Nebevi'ye geliyorlardı. Bunlardan başka Medine dışında Cuvasa, Beni Mustalik, Beni Sa'd bin Bekir, Beni Cezime, Becile mescitleri de vardı. Taif ve Yemame'de de mescitler bulunuyordu. Ayrıca askeri seferler esnasında inşa edilen pek çok mescidin isimleri de kaynaklarda yer almaktaydı kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti.''

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum, fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

0: Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını

0: anmasını yasaklamıştır. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, her sene mi ya Resulallah diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz buyurdu ve şunu ilave etti. Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi," diye cevap verdi.
1: Hadislerle İslam az sonra.

Din hürriyeti. Dinde zorlama yoktur. Ebu Hazim'in Sehl bin Sa'd'dan rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı sırasında Hazreti Ali'ye şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır. Hicretin 6. senesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir süvari birliğini Arabistan'ın Necd bölgesi istikametine göndermişti. Birlik o bölgede bulunan Beni Hanife kabilesinden Yemame halkının başkanı Sümame bin Üsali yakalayıp getirdi ve Mescid-i Nebevi'nin direklerinden birine bağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek "İçinden ne geçiriyorsun ey Sümame?" dedi. Sümame, "Ey Muhammed, içimdeki hayırdır. Eğer öldürürsen kan intikamı alınacak birini öldürmüş olursun. Şayet iyilikte bulunursan iyiliğe şükreden birine iyilik yapmış olursun. Eğer mal istiyorsan iste, dilediğin kadar verilsin." karşılığını verdi. Hazreti Peygamber takip eden iki gün tekrar Sümame'nin yanına gelerek aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı. Bunun üzerine Allah Resulü Sümame'yi serbest bırakın buyurdu. Onu mescidin yanındaki bir hurmalığa bıraktılar. Sümame orada yıkandı ve mescide girerek "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir" dedi ve şöyle devam etti. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Fakat şimdi senin yüzün bana bütün yüzlerden daha sevimli hale geldi. Vallahi

Bana senin dininden daha sevimsiz geleni yoktu. Ama şimdi senin dinin bana bütün dinlerden daha sevimli oldu. Vallahi bana senin beldenden daha sevimsiz olanı yoktu. Ama şimdi senin belden bana diğer beldelerden daha sevimli hale geldi. Ben umreye gitmek üzereyken senin atlıların beni yakaladı. Şimdi bu konuda bana ne dersin? Allah Resulü onu Müslüman olmasından dolayı müjdeledi ve umre yapmasına izin verdi. Sümame Mekke'ye gelince müşriklerden biri ona sapıttın mı yoksa diye sordu. O da hayır, fakat Allah'ın Resulü Muhammed'le beraber İslam'a girdim dedi ve ekledi. Allah'a yemin olsun ki Resulullah izin vermedikçe Yemame'den size bir buğday tanesi bile gelmeyecek. Bu olay, dinde zorlama yoktur ayetinin Allah Resulü'nün uygulamasıyla nasıl anlaşılması gerektiğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Allah elçisi, keşif birliğinin yakalayıp getirdiği bir kabile reisini 3 gün mescidinde gözetim altında tutarken ona İslam'ı ve Müslümanları tanıma fırsatı vermiş, Müslüman olmasını arzu etmesine rağmen o şartlar altında İslam'a davet etmeyerek sadece ne düşündüğünü öğrenmek istemiştir. Sümame, öldürme ve serbest bırakma imkanı elinde olan Hazreti Peygamber'den hayır beklediğini ifade edip 3 gün boyunca aynı şeyleri söyleyince Allah Resulü onu serbest bırakmıştır. Muhtemelen Hazreti Peygamber'in hoşgörülü tavrından ve 3 gün içinde mescitte izlediği Müslümanlardan etkilenen Sümame, serbest kalır kalmaz kendi arzusuyla Müslüman olmuş ve o ana kadar işbirliği içinde olduğu Mekkeli müşriklere sıkıntılı oldukları bir dönemde Hazreti Peygamber izin vermeden bir buğday tanesi bile göndermeyeceğini belirtmiştir. Mekkelilerin sapıttın mı yoksa sorusuna da hayır, fakat Allah Resulü ile beraber İslam'a girdim diyerek selamete ve kurtuluşa eriştiğini vurgulamak istemiştir. İman bir gönül işidir. Bir dini benimsemek de, ondan ayrılmak da insanın hür iradesine bırakılmıştır. Çünkü bu bir imtihandır. Onun için Yüce Allah, müşrik Arapların ve kitap ehlinin yanılgılarına işaret edip, onları doğru yola davet etmekle beraber, insanların hür iradeleriyle benimsedikleri dinleri konusunda baskıcı ve zorlayıcı olmamıştır. Nitekim şu ayetler bu gerçeği açıkça gözler önüne sermektedir. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Kim tağutu, insanları yoldan çıkaran şeyleri tanımayıp Allah'a inanırsa, asla kopmayacak sağlam bir kulpa sarılmış olur. Allah işitendir, bilendir. De ki, hak, gerçek Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Hal böyleyken, sen iman etmeleri için insanlara baskı mı uygulayacaksın? İlk ayetin iniş sebebi olarak şu olay anlatılır. İslam'dan önce çocuğu yaşamayan Ensar kadınları, doğacak çocuklarının yaşaması halinde onları Yahudiler arasında yetiştirip Yahudi yapacaklarına dair adakta bulunurlardı. İşte bu kadınlar bu amaçla Beni Nadir Yahudilerinin yanlarına verdikleri çocuklarını Medine'den sürülen bu kabileyle gitmelerini önlemek için Müslüman olmaya zorlamışlardı. Ayetin iniş sebebi olarak nakledilen diğer bir olay da Salim bin Avf oğullarından bir kişinin Şam'dan gelen bir tüccarın telkiniyle Hristiyan olan 2 oğlunu o tüccarla Şam'a gitmelerini önlemek için tekrar İslam'a girmeye zorlaması ve Hazreti Peygamber'den onları İslam'a döndürmesini rica etmesidir. İniş sebebi ne olursa olsun ayet inanç konusunda baskı ve zorlamanın yeri olmadığını açıkça ifade etmektedir. Son ayetinde işaret ettiği gibi Allah, elçisini sadece ilahi mesajın tebliğiyle görevlendirmiş, bu görevi yaparken baskıcı ve zorlayıcı olmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ona inanan müminlerin de aynı yöntemi benimsemesini istemiştir. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüğe engel olan bir topluluk bulunsun.
İşte kurtuluş.

şehrenler onlardır. İçlerinde zulmedenler, haksızlık yapanlar hariç, kitap ehliyle ancak güzel bir şekilde mücadele edin, tartışın ve şöyle deyin. Biz bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumlarda inançları sebebiyle baskı ve işkence gören insanlara atıfta bulunarak bunu yapanları şiddetle kınamıştır. Örneğin farklı inançlardan dolayı insanları hendeklere atarak diri diri yakan Uhud topluluğundan şöyle bahseder. Kahrolsun o alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar. Hani ateşin başına oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Sırf aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için müminlerden öc aldılar. Allah her şeye şahittir. Ayet Yemen'de Yahudiliği kabul eden Himyar kralı Zünüvas'ın miladi 523'te işgal ettiği Necran'daki Hristiyan halkı Yahudiliğe girmeye zorlarken yaptığı baskılara işaret etmektedir. Bu baskılar sonucu 20 bin Hristiyanın öldürüldüğü belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim, son peygambere ve mümin arkadaşlarına baskı ve zulüm yapan Mekkeli müşrikleri, muhtemelen bildikleri bu olayı hatırlatarak uyarmaktadır. Dinde zorlamanın olmayacağını ifade eden Kur'an emri mutlak ve evrenseldir. Bunun tek istisnası, bir kimsenin dini uygulamaları veya dine karşı tutumuyla başkalarını rahatsız eder noktaya gelmiş olmasıdır. Dini dayanak noktası yapıp başkalarının haklarına tecavüz etmek ya da din karşıtı tutumuyla başkalarını rahatsız ederek onların kutsal değerlerine saldırmak bir hukuk ihlalidir. Dolayısıyla dini yükümlülükleri yerine getirip getirmemek konusu kişinin hesabını sadece Allah'a vereceği inanç ve ibadet özgürlüğü alanına girer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semâi ve hüvessemî'ul alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kurayla paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi.

0: benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde teskiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, "Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" ayetini, "İnsanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir" şeklinde tefsir etmiştir. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel

iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum," dedi. Bunun üzerine "ben söz veriyorum," dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: "Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
2: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi. Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır.''

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

İbn-i Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. "Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı." Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. "Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur." Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut, dedi. Bahili, daha da arttır, dedi. Her aydan üç gün, dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü üç parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda, Recep, Zilkade,

0: Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. Ebu Musa'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda insanların en fazla sevap alanı, evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.
1: Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir: İbni Abbas radıyallahu anh bana, "Cennetlik bir kadını sana göstereyim mi?" dedi. Ben de, "Evet, göster," dedim. O, "İşte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İster sabret, cennetlik ol, İstersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim," dedi. Bunun üzerine kadın, "Öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

vardır buyururdu. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketiyle selamlıyorum. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Abdullah İbni Amr radıyallahu anhümeden nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. Kıymetli kardeşlerim, hadisimiz şöyle. An Abdullah İbni Amr radıyallahu anhüme anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Errahimun yerhamuhumurrahman. İrhamu ehlel ard yerhamkum men fissemâ. Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anhüme sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Merhametlere Rahman olan Allah merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Kıymetli kardeşlerim, Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüme naklettiği bu hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın Rahman ismine işaret edilmekte, şayet biz yeryüzündekilere merhametli davranacak olursak, başta Rahman olan Yüce Rabbimiz olmak üzere

0: gökyüzündeki tüm varlıklar, melekler, görünen görünmeyen tüm varlıklar bize, yani merhamet eden kişilere merhamet edecektir. Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi Besmele'de Rahman ve Rahim kelimesi geçer. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deriz. Her iki kelime de, Rahman ve Rahim kelimesi, kök itibariyle merhamet kelimesinden gelmektedir. Rahman, inanan inanmayan, herkese merhametli davranan demektir. Rahim ise sadece ahiret günü müminlere merhametli davranacak Rahim olan Allah demektir. Onun içindir ki değerli kardeşlerim, Fatiha suresi alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ettikten sonra bize Allah'ın iki önemli ismini tekrar ettirmektedir. Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İşte günde 5 vakit namazlarımızda her rekatta Fatiha suresinde Allah'ın bu iki sıfatına hepimiz işaret etmekteyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye Rabbimizin isimlerini bu şekilde tekrar ederiz. Kıymetli kardeşlerim, Rahman ve Rahim olan o yüce Allah alemlere rahmet olarak sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Alemlere rahmet olarak ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmaktadır. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu rahmet sayesinde insanlara yumuşak davranmış, sert ve kaba davranmamıştır. Febime rahmetin min Allahi lintelehum ve lev kunte fazzan galizal kalbi lem faddu min havlik der ayet-i kerime. Allah'ın sana vermiş olduğu rahmet sayesinde insanlara yumuşak davrandın. Şayet sert, kaba, haşin davranmış olsaydın etrafında hiç kimse kalmazdı. Değerli kardeşlerim, biz bu dünya hayatında yeryüzündekilere, işte alemlere rahmet olarak gönderilen ve bize örnek olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi merhametli davranacağız. Çünkü bizi yaratan Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir. Mümine yakışan rahmetle, merhametle diğer insanlara ve varlıklara yaklaşmasıdır. Bizim toplumumuzda yağmura rahmet ismi verilir. Çünkü yağmur toprağa indiğinde o toprağı öncelikle yumuşatır, daha sonra içindeki tohumları yeşertir, büyütür, yetiştirir ve meyve verir hale getirir. İşte bizim bir rahmet damlasına ihtiyacımız var. Yüce Rabbimiz, bakınız kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre'den nakledilen hadis-i şerifte Cealallahu rahmete mi'e cüz'in, Allah-u Teala rahmeti 100 parçaya ayırmış. Fe emseke indehu tis'aten ve tis'in, 99 parçasını yanı başında alıkoymuş. Ve enzele fil ardı cüz'en vahide, yeryüzüne de sadece o 100'den bir parçasını göndermiş. Femin zalikel cüz, işte bu cüzle, bu parça ile yeterahamul halk, yaratılmışlar birbirlerine merhametli davranmaktadır. Hatta terfa'ul feras hafiraha an veladiha haşyete en tusibe, yavrusunu emziren kısrağı düşününüz, yavrusuna zarar vermemek için, ona ayağa zarar vermesin diye ayağını geri çeker kaldırır. Neden? İşte o merhamet. Hayvanlarda var bu merhamet. Her hayvan yavrusuna merhametli davranır. Her insan ailesine, eşine, çoluk çocuğuna, çevresine merhametli davranmak mecburiyetindedir. Çünkü Yüce Rabbimiz 99 parçayı yanında alıkoymuş, inşallah ahirette rahim sıfatıyla müminlere merhamet edecektir. Bu dünyada da zaten Rahman ismi tecellisiyle tüm yeryüzü insanına, varlıklarına merhametle yaklaşmakta, onların rızıklarını ağzına koymaktadır. Değerli kardeşlerim, Cerir bin Abdullah radıyallahu anh, "La yerhamullah men la yerhamun nas." İnsanlara merhamet etmeyene de Allah'ın merhamet etmeyeceğini söylemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği hadis-i şerifte de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, "La tunza'ur rahme illa min şakî." Şakî, bedbaht olan kimseden rahmetin sökülüp alındığını ifade buyurmuşlardır. Numan bin Beşir radıyallahu anh ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nakleder. مَثَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ ف۪ي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاهُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ buyurmuştur. Müminler birbirlerine merhamet etmede, birbirlerini sevmede, birbirlerine lütuf ve şefkatle muamele etmede bir vücut gibidirler. Bir vücudun azaları gibidirler. O vücudun azalarından biri şikayette bulunduğunda, yani uykusuzluk, yüksek ateş ve benzeri bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığında, bütün vücut o ızdırabı, o acıyı, o uykusuzluğu ve o yüksek ateşi hisseder. İşte kıymetli kardeşlerim, biz birbirimize merhametle, birbirimize rahmetle yaklaşacak olursak kazananlar biz oluruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Zeynep'in kızı Ümame radıyallahu anh hastalandığında ve sonunda vefat ettiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam gözyaşı dökmüştü. Sa'd bin Ubade bu gözyaşı da nedir ya Resulallah diye sorduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, benim 10 çocuğum var, hiçbirini bu zamana kadar öpmedim diyen Akra bin Habis'e, Allah kalbinden rahmeti söküp almışsa ben ne yapabilirim demiştir. Evet, Yüce Rabbimiz rahmetim gazabımı geçti buyurarak rahmetinin enginliğine işaret etmiş ve bizi ümitvar kılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gazve sonrasında Resulullah'a bir grup esir getiriliyor. İçlerinden bir kadın telaş içinde esirler arasında yavrusunu arıyor. Sonunda bir çocuk buluyor ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başlıyor. İşte tam burada sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanındaki ashabına çok önemli bir ders veriyor. Diyor ki, bu kadın çocuğun ateşe atılmasına razı olur mu? Onlar da hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şunu iyi bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok fazladır. İşte Yüce Rabbimiz kullarına karşı merhametli, şefkatli. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmetine karşı, o örnek peygamber ümmetine karşı merhametli, gayet yumuşak bir üslup kullanarak bu dini tebliğ etmiş, kelime-i tevhid mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. İşte bizler de kıymetli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize emanet ettiği rahmet dini, İslam dinini yine rahmetle, merhametle anlatmak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Ene nebiyyül merhame" demiştir. Ben merhamet peygamberiyim. Merhametle yaklaşmak mecburiyetindeyim diyerek müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organ rahatsızlandığında diğer organları nasıl uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşıyorsa işte müminler de böyle olmalıdır diyerek müminin derdiyle dertlenmemiz gerektiğini ifade buyurmuştur. İşte hadis-i şerifimiz onu ifade ediyor. Errahimun yerhamhumur rahman. Rahmetle yaklaşırsanız Rahman olan Yüce Rabbimiz de size rahmetle ve merhametle yaklaşır. Onun içindir ki yeryüzündekilere merhamet edin de göktekiler size merhamet etsinler, size şefkatle yaklaşsınlar. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez kıymetli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gence nasihatte bulunarak şöyle diyor. Allah'ın sana verdiği bir deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Deve bana şikayette bulundu diyor. O bana senin kendisini aç bıraktığını ve fazla çalıştırarak yorduğunu şikayet etti diyor. Yine aynı şekilde bir adam da bir köpeğe acıması sebebiyle Allah'ın mağfiretine nail oldu diyor. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim sadece insanlara değil hayvanlara yaklaşımımız da merhametli olmalıdır. Onları sulamalı, onları otlatmalı, gıdalarını ihtiyacını zamanında vermeli ve onlara da merhametle, şefkatle yaklaşmalıyız. Kedileri çok seven Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli sahabesi Abdurrahman bin Sahra, Ebu Hureyre denilmiş kedicik babası, kedilere merhametinden dolayı. Yine bir seferde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karınca yuvasını ateşe verip yakanları ateşle azap etmek ancak ateşin Rabbine mahsustur şeklinde ağır bir cümle ile uyarmıştır. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata, yeryüzüne ve insana engin bir merhametle muamele ettiği asla unutulmamalıdır. İnsanın rahmeti kendine ilke edinmesi gerektiği ise son derece açıktır. Çünkü merhamet ve şefkat insanı asıl merhamet sahibi olan Allah'a yaklaştırır ve Yüce Rabbimize dost eder. Onun sevgililerinden yapar. Sevgililerinden biri haline getirir. O halde gayesi Allah'a yaklaşmak olan insanların yolu merhamet ve şefkatten geçmelidir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, her mümin cennete giden yolun merhametli olmaktan geçtiğini asla unutmamalıdır. Birbirimize merhametle yaklaşmalıyız ki Allah da bize merhamet etsin. Yeryüzündekilere biz merhametle yaklaşalım ki göktekiler de bize merhametle yaklaşsınlar ve bizim için dua etsinler. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 2 müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.''

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha

çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bu günün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar" dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet" dedik. O da "Allah'ım şahit ol" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu Euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip, sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça, kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet, ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar," dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir," buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz."

0: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi: bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş. Ey Allah'ın Resulü.
8: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
4: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
8: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
8: Evet.
5: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol. Ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı.
0: 131. Bölüm.
5: Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı.
9: Yiyecek bir şey yok değil mi?
10: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
9: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
10: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.

0: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
1: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
0: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffe'de kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
1: Haklısın.
0: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
1: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
0: Tamam, bir denerim.
2: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu.
0: Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var.
2: Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu.
3: Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.
2: Allah Resulü kim bir dirhemden fazla verir diye sordu.
4: Ben iki dirhem veririm.
2: Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.
0: Emredersiniz ya Resulallah.

0: kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git, bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," dedi.
1: "Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım."
0: Resulullah ona şöyle dedi: "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır." Allah Resulü bazı arkadaşlarıyla Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı.
2: "Ah yavrum, yavrum, vah yavrum. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl dayanırım bu hasrete? Ah kuzum, ah evladım, yavrum, yavrum."
0: Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan Peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına, "Allah'tan sakın ve sabret," dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti.
2: "Bana ilişme! Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim. Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum, yavrum."
3: "Sakin ol,
4: sakin, sakin ol. Ol. Sakin ol. Sakin ol.
3: Ağzından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir."
2: "Yavrum, yavrum."
0: Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi.
5: "Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı?"
4: "Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı."
5: Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum?"
4: "Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin."
5: "Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Gidip özür dileyeceğim."
0: Kederli anne özür dilemek üzere peygamberimizin kapısına geldi.
5: "Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim."
0: Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir." Suffe ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor, Medine'ye yeni gelen evsiz insanlar buraya yerleşiyordu. Vaktinin çoğunu Suffe ehliyle geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Abdullah bin Ömer, Suffe'ye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş, ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu.
6: "Hoş geldin kardeşim."
7: "Hoş bulduk."
6: "Yeni mi geldiniz?"
7: "Evet, bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik."
6: "Allah Resulü ile görüştünüz mü?"
7: "Evet, bizim Suffe'ye yerleşmemizi söyledi."
6: "Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim. Bu arada ben de size buraları tanıtayım."
7: "Allah razı olsun."
6: "Hepimizden. İsmin neydi?"
7: "Amr."
6: "Ben de Abdullah. Memnun oldum."
7: "Bilmukabele."
6: "Babanın adı ne Amr?"
7: "Halid."
6: "Nerelisin? Kimlerdensin?"
7: "Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup."
6: "Nerede oturursunuz? Yemen'de mi?"
7: "Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun?"
6: "Evet, haklısın. Çok soru sordum ama bunun bir sebebi var."
7: "Öğrenmek isterim."
6: "Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi: bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. İşte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım."
7: "Anladım. Haklısın o zaman. Peki sen kimsin? Ben de seni tanıyayım."

0: ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar 10 yaşlarındaydım.
1: Kendini bildim bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel.
0: Evet, hamdolsun.
1: Baban, annen hayatta mı?
0: Evet, hayattalar.
1: Eviniz var mı?
0: Var.
1: Neden burada kalıyorsun?
0: Evime gittiğimde olur. Ama burada Suffe'de bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elimden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam.
1: Ne güzel.
0: Bundan sonra sen de öyle olacaksın.
1: İnşallah.
0: Peki sen Amr, yeni mi Müslüman oldun?
1: Yaklaşık bir sene oldu.
0: Buraya gelmeye nasıl karar verdin?
1: Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz. Biz de işimizi gücümüzü ayarladık. Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım. İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim.
0: Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin.
1: Amin.
0: Gel, sana etrafı gezdireyim.
1: İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Suffe'de geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki?
0: Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence?
1: Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun.
0: Biliyor musun, dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların arzularının peşinden koşup gittiklerini ve bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce üzülüyorum.
1: Doğru bir tespit. Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz.
0: Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti. Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Ne kadar manidar.
2: Allah rızası için bir lokma ekmek ya da bir hurma verin.
1: Hay Allah, benim yanımda bir şey yok ki. Sende var mı?
0: Maalesef bende de yok. Gel kardeşim, bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen. Ben birazdan dönerim.
1: Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
0: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
1: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
0: Doğru, değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
1: Bu konuda ne diyor peki?
0: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
1: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
1: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, İffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam

sakince, sadece gördüklerin, dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Taif yolculuğu, yeni bir yurt arama çabası. Ey Rabbim, eğer bana bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum. Ancak benim için afiyet vermen daha etkin ve etkileyicidir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra Suresi 1. Ayet. Müşriklerin Haşimoğullarına karşı yaklaşık olarak 3 yıl süreyle uyguladıkları boykotun hemen akabinde Hazreti Peygamber'i çocukluğundan itibaren koruyan ve destekleyen amcası Ebu Talip vefat etti. Müslümanlardan büyük bir kısmı da can güvenlikleri bulunmadığı düşüncesiyle Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldıkları için Mekke'de kendisine yardımcı olabileceklerin sayısı da azalmıştı. Bu şartlar altında Allah Resulü kendisine Mekke dışından bir siyasi destek aramaya karar verdi. Bu düşünceyle ilk önce Mekke'ye en yakın şehir olan Taif'e gitti. Mekke'nin yaklaşık 120 kilometre güneydoğusunda Irak-Yemen ticaret yolu üzerinde bulunan Taif, bölgede yaşayan Sakif kabilesinin yurdudur. Kur'an'da Zuhruf suresinde bu şehre atıf yapılmaktadır. Serin havası sebebiyle burası Mekkelilerin de yakın alakasını çekmiştir.

0: Nitekim Ebu Uhayha, As bin Vail ve Utbe bin Rebiya gibi pek çok Kureyşlinin burada arazisi bulunmaktadır. Başta Ebu Sufyan olmak üzere Kureyş tacirleri Taif'te imal edilen ticaret mallarını Arabistan dışına ihraç etmişlerdir. Dolayısıyla şehir ahalisinin mahalli ve mevsimlik panayırlar sebebiyle Mekke halkıyla sağlam bağlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Sakifliler arazilerinin verimliliği ve şehirlerinin ticaret yolu üzerinde olması sebebiyle zaman zaman zenginlikte Mekke ile yarışabilecek hale gelmişlerdir. Ancak onların siyasi gücü hiçbir dönemde Mekke halkı düzeyine ulaşamamıştır. Özellikle Kureyş ile Sakif kabilesinin de dahil olduğu Hevazin kabileleri arasında gerçekleşen Ficar savaşlarında Mekkelilerin galip gelmesi Kureyş'in Taifliler üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirmiştir. Böyle olduğu içindir ki Sakifliler Mekke'nin fethine kadar geçen dönemde Kureyş'ten bağımsız olarak herhangi bir siyasi faaliyete girişme cesareti gösterememişlerdir. Onların Hazreti Peygamber'in davetine ilgi göstermemelerinde bu tarihi arka planın etkili olduğu unutulmamalıdır. Hazreti Peygamber azatlısı Zeyd bin Harise'nin yol arkadaşlığıyla Mekke'den yola çıkıp Taif'e ulaştı. Burada ilk olarak Sakif kabilesinin ileri gelenlerini İslam'a davet ederek kendilerinden Mekkelilere karşı himaye istedi. Ancak Kureyşlilerle sıkı ticari bağları bulunduğu için Mekkelilerden bağımsız siyasi tavır belirlemekten çekinen, dolayısıyla Müslümanlar sebebiyle onlarla karşı karşıya da gelmek istemeyen Sakif önderlerinden hiçbiri çağrıya olumlu cevap vermedi. Üstelik onlar Hazreti Peygamber'in yapılan görüşmeyi Mekkelilere bildirmemeleri ricasını da dinlemeyip yapılan görüşmeleri derhal onlara haber verdiler. Daha sonra da şehrin ayak takımı insanlarını onun üzerine saldılar. Bir taraftan canını kurtarmakla meşgul olan Allah Resulü, diğer taraftan şu sözlerle Allah'a dua ediyordu. Allah'ım, kuvvetimin yetersizliğini, çarelerimin tükenişini ve insanlarca horlanışımı sana havale ediyorum. Ey acıyanların en merhametlisi, sen horlananların Rabbi, sen beni kime bırakacaksın? Üstüme saldıran uzak birine mi, yoksa başıma geçirttiğin bir düşmana mı? Eğer bana bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum. Ancak benim için afiyet vermen daha etkin ve etkileyicidir. Yeryüzünün kendisiyle karanlıkların açıldığı, dünya ve ahiretin aydınlandığı nuruna sığınırım. Bana gazabının inmesinden, kızgınlığına düşmekten sana sığınırım. Sadece senin rızanı isterim. Yeter ki sen razı ol. Çare de ancak seninle, güç de ancak seninledir. Taiflilerin saldırıları karşısında çok zor durumda kalan Resulullah, azatlısı Zeyd ile birlikte Kureyşli Utbe ve Şeybe bin Rebiya kardeşlerin Taif dışındaki bahçesine sığınarak saldırılardan kurtulabildi. Bağ sahipleri Allah Resulü Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı uzaktan seyretmiş, acıma duyguları harekete geçince köleleri Addas'la kendisine bir miktar üzüm ikram etmişlerdi. Addas üzümü alıp Resulullah'a getirdi. Misafirin üzümü besmele çekerek yemeye başlaması kölenin dikkatini çekti. Daha sonra da kendi kendine bu sözü bu beldenin halkının bilmediğini ve söyleyemeyeceğini düşünmeye başladı. Onun şaşkınlığını fark eden Hazreti Peygamber köleye nereli ve hangi dinden olduğunu sordu. Addas Ninovalı ve Hristiyan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Demek sen o salih kişi Yunus bin Metta'nın hemşehrisisin," dedi. Daha da şaşıran köle, muhatabına Yunus'u nereden bildiğini sordu. Bunun üzerine Resulullah'tan şu cevabı aldı. "O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim." Bunun üzerine Addas kendisini tutamadı ve Resulullah Efendimizin başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bu manzarayı uzaktan seyreden bağ sahiplerinden biri diğerine, "Senin adamın," dedi, gözünün önünde kölenin itikadını bozdu. Addas, Hazreti Peygamber'in yanından ayrılıp Kureyşli efendilerinin bulunduğu yere dönünce ikisi birden, "Yazıklar olsun sana, sen bu adamın başını, ellerini ve ayaklarını nasıl öptün?" diyerek onu azarladılar. Addas efendilerine şöyle cevap verdi. "Yeryüzünde bu kişiden daha hayırlı bir kimse yok. O bana bir şey söyledi ki bunu ancak bir peygamber bilebilir." Taif'ten mahzun bir şekilde dönen Allah Resulü'nün Mekke'ye tekrar girebilmesi için himayesini alabileceği nüfuzlu bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Zira bu gerçekleşmeden Mekke'de can güvenliği olmayacaktı. Üstelik Sakiflilerin yapılan görüşmeleri Mekkelilere haber vermiş olmaları müşriklerin ona karşı kinlerini daha da artırmıştı. Himaye talebi için önce Ahnes bin Şerik, daha sonra da Süheyl bin Amr'a haber gönderdi. Ancak onlar kendilerine yapılan müracaatı geri çevirdiler. Üçüncü olarak başvurulan Nevfel oğulları reisi Mut'im bin Adi, onu himayeye karar verdi. Resul-i Ekrem bu sayede Mekke'ye güvenlik içinde girme imkanı buldu. İnananlardan bir kısmı Habeşistan'a giderek canlarını kurtarabilmekle birlikte, geride kalanlar baskı ve işkence görmeye devam etti. Üstelik kendilerini destekleyen Haşim oğulları yaklaşık 3 yıl sosyal ve ticari boykota maruz kaldı. Hem eşini hem de destekçisi olan amcası Ebu Talib'i kaybetti. Dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz kaldığı bir ortamda Cenab-ı Hak, Resulüne İsra ve Miraç mucizesini bahşetti. Bu sayede tebliğ sürecinde dayanaklarını kaybeden ve risaletinin başarısı konusunda endişe duymaya başlayan, elinde bulunan vasıta ve imkansızlıkların getirdiği ümitsizliğe düşmek üzere olan elçiye açık destek mesajı verildi. Bizzat ilahi huzura davet edilmek suretiyle onurlandırılmış oldu. Hazreti Peygamber, Miraç vesilesiyle Rabbinden aldığı manevi enerji, ilahi destek sayesinde tebliğ faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla devam etti. Miraç hadisesi aynı zamanda Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olmuştur. Başta Hazreti Ebubekir olmak üzere bu hadise Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa bazılarının irtidadına sebep olmuştur. Nahl Suresi 106 ila 109. ayetlerin meali şöyledir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki

O ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır." İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin."

0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır. Altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimiz'in miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır Mukavkısı'nın hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz'in harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki, bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu.
1: Allah ve elçisi daha iyi bilir.
0: Allah'ın elçisi yabancının gittiği yöne bakarak konuştu. O Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi dedi.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.
2: Thank you.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in gazvelerini anlatmaya bugün de devam edeceğiz. Bugün sizlere hicretten 3 yıl sonra gerçekleşen Mekkeli müşriklerin ta Medine önlerine kadar giderek Müslümanlara saldırma girişimi üzerine gerçekleşen Uhud gazvesi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Uhud gazvesi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında yapılan ikinci büyük savaştır. Gazveye adını veren Uhud Dağı, 8 kilometre uzunluğunda 720 metre yüksekliğindedir. Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Hazreti Peygamber Medine'den bakıldığında koyu kırmızı bir görünüm arz eden Uhud'dan çeşitli vesilelerle söz etmiş, "Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz." buyurmuştur. Bir defasında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'la birlikte Uhud Dağı'na çıktığı bir sırada dağ sallanınca Hazreti Peygamber, "Ey Uhud, sakin ol. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehit var." demiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hicret'in ikinci yılında Bedir gazvesinde ağır bir yenilgiye uğrayan müşrikler intikam almak için hazırlık yapmaya başlamıştı. Yahudi Beni Kaynuka kabilesinin ihaneti yüzünden Medine'den sürülmesi diğer Medine Yahudilerinin de Müslümanlara kin beslemesine sebep oldu. Yahudi liderlerinden Ka'b bin Eşref, Bedir yenilgisinden duyduğu üzüntüyü belirtmek için Mekke'ye gidip Mekkelileri Müslümanlardan intikam almaya teşvik etti. Kendilerine yardım vaat

üzerinde bulundu. Bedir'de Müslümanların hücumundan kurtulan Ebu Süfyan idaresindeki kervan, Mekke'ye ulaşınca mal sahipleri bütün karlarını savaş için harcamaya karar vermişti. Yıl boyunca yapılan hazırlıklar sonucunda Ebu Süfyan kumandasında 3000 kişilik bir ordu teşkil edildi. Kocalarını teşvik etmek ve onların yanında savaşmak üzere kadınlardan da orduya katılanlar vardı. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas bu hazırlıkları Hazreti Peygamber'e ulaştırdı. Peygamberimiz de görevlendirdiği Enes bin Fedale, kardeşi Müennis ve Hubab bin Münzir gibi sahabiler vasıtasıyla Medine'ye doğru ilerlemekte olan müşrik ordusunun durumu, asker sayısı ve konak yerlerine dair bilgi edindi. Düşmanın Medine'ye yaklaştığı cuma gecesi şehrin etrafında nöbet tutuldu. Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr Mescid-i Nebevi'de Resul-i Ekrem'in kapısında sabaha kadar bekledi. Değerli dostlar, önümüzde kadim bir değerlendirme var. Buna göre tarih ibret almak, örnek almak ve ortada şayet bir hata, bir yanlış varsa ders almak içindir. Şayet tarihten ders alınır da buna göre tedbirler alınırsa aynı yanlışı bir daha yapmaz, aynı hataya bir daha düşmeyiz. Özellikle ve özellikle burada söz konusu olan alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberse, konu Hazreti Peygamber'in uygulamalarıysa mesele daha bir önem arz eder Müslümanlar için. İşte Uhud gazvesine bir ders, bir ibret, bir örnek almak açısından baktığımızda bu gazve baştan sona ibretlerle, örneklerle doludur denilse yeridir. Hazreti Peygamber'in savaş öncesinde ne olup bittiğini araştırması, can güvenliği konusunda önlemler alması bunlara verilebilecek iki örnektir. Ancak mesele bundan ibaret de değildir. Peygamber Efendimiz gazve öncesi düşmana nasıl karşılık verileceği hususunda sahabilerle istişare etmiştir. O bir peygamberdir. Ancak yine de ashabıyla istişarede bulunmuş, sahabenin görüşünü almıştır. Peygamber Efendimiz gördüğü bir rüya üzerine Medine'de kalınmasını, kadınların ve çocukların kalelere yerleştirilerek savunma savaşı yapılmasını tercih ettiğini belirtmişti ashabına. Özellikle Bedir gazvesine katılamayan gençler, Hazreti Hamza, Sa'd bin Ubade, Numan bin Malik başta olmak üzere bazı sahabilerse düşmanla şehir dışında savaşılmasında ısrar etmişti. Resul-i Ekrem yenilgiye uğramalarından endişe duyduğunu bildirmesine rağmen çoğunluğun görüşüne uyularak karar verildi. Savunma harbi yapılmayacak, bilakis düşmanla şehir dışında karşılaşılacaktı. Hazreti Peygamber cuma namazının ardından bir konuşma yaparak sabırlı oldukları takdirde zafer elde edeceklerini ifade etti. İkindi namazından sonra hazırlıklarını tamamlayan Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmaya başladılar. Daha önce meydan savaşı için ısrar edenler, evinden dışarı çıkan Allah Resulüne tutumlarından dolayı pişmanlıklarını belirterek savaşın nerede yapılacağı konusunda kendisinin karar vermesini istediler. Hazreti Peygamber de onlara, bir peygamber zırhını giydikten sonra Allah onunla düşmanları arasında hüküm verinceye kadar çıkarmaz. Eğer sabreder ve görevinizi yaparsanız Allah zaferi size ihsan edecektir buyurdu. Peygamber Efendimiz Bedir gazvesinde olduğu gibi Medine'de vekil olarak yerine yine görme engelli bir sahabi olan Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakarak yaklaşık 1000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Bu sayı müşrik ordusunun 1/3 kadardı. Seniye tepesine gelindiğinde münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün müttefiki olan 600 kişilik bir Yahudi birliği orduya katılmak istediyse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Ensardan bazıları müttefikleri diğer Yahudilerden yardım talep etmeyi teklif edince de bizim onlara ihtiyacımız yoktur dedi. Şeyhain mevkiinde orduyu teftiş etti ve yaşı küçük olanları
geri çevirdi. İslam ordusu geceyi Şeyhain'da geçirdikten sonra Uhud Dağı'na doğru yoluna devam ederek 7 Şevval 625 tarihinde cumartesi sabahı Uhud Dağı'na vardı. Sabah namazı burada kılındı. Ordu arkasını Uhud Dağı'na verip Ayneyn tepesini soluna, güneşi de arkasına alıp Medine'ye doğru saf tuttu. Münafıklardan olan Abdullah bin Übey, "Ben meydan savaşına taraftar değildim. Muhammed çoluk çocuğun sözüne uydu, bizim sözümüze itibar etmedi." diyerek 300 kişilik taraftarıyla birlikte ordudan ayrılıp Medine'ye döndü. 3000 kişilik müşrik ordusu karşısında 700 kişi olacaktı Müslümanlar. Hazreti Peygamber orduyu savaş düzenine koydu ve en büyük sancağı Mus'ab bin Ümeyr'e verdi. Ordunun sağ ve sol kanatlarına, öndekilere ve arkadakilere kumandanlar tayin etti. Ardından cihadın önemi hakkında bir konuşma yaptı. Düşmanın cephe gerisinden saldırıp İslam ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah bin Cübeyr kumandasındaki 50 okçuyu Uhud Dağı'nın karşısında ordusunun da sol tarafında kalan daha sonra Okçular Tepesi diye adlandırılan Ayneyn Tepesi'ne yerleştirdi. Okçulara galip gelinse bile ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, düşman ordusunun arkadan saldırması halinde ok atarak onları geri püskürtmelerini emretti. Bu sırada Ebu Süfyan kumandasındaki müşrik ordusu da Uhud'a gelmişti. Kureyş ordusu Uhud'a doğru yola çıktığında Halid bin Velid'in emrindeki bir süvari grubu ordudan ayrıldı. Bunlar muhtemelen daha sonra savaş başladığında dağın çevresini dolaşıp savaş alanına geldiğinden Müslümanlar onları fark etmemişti. Medine'yi arkalarına, Uhud'u önlerine alıp yüzleri güneşe karşı gelecek şekilde savaş düzeni alan müşrik ordusunun da Ebu Süfyan'ın karısı Hint ve iki de put bulunmaktaydı. Mekkeli müşrik ordusuyla birlikte savaş meydanına gelen kadınlar def çalıp Bedir'de öldürülen yakınları için ağıtlar yakarak Kureyşlileri cesaretlendiriyordu. Savaş o günün bir geleneği olarak mübareze denilen teke tek vuruşmayla başladı. Kureyş ordusundan ileri atılan ordu sancaktarı Talha bin Ebu Talha'yı Hazreti Ali, Talha'nın ardından meydana çıkan kardeşi Osman'ı da Hazreti Hamza öldürdü. Savaşın kızışmasıyla düşman ordusunun merkezine kadar ilerleyen Müslümanlar 20'den fazla müşriği öldürmüş, hatta müşrik ordusunun sancaktarları da öldüğü için sancağı yerden kimse kaldıramamış, Müslüman askerler düşmanı savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovalamıştı. Bu arada Ayneyn tepesindeki okçuların çoğu da düşmanın bozguna uğradığını görünce yerlerini terk etti. Hazreti Peygamber'in ihtarını hatırlatarak onların yerlerini terk etmemesi uyarısında bulunan Abdullah bin Cübeyr sözünü dinletmekte başarılı olamadı. Ayneyn tepesinde bulunan okçuların çoğunluğu yerlerini terk etmişti. Oysa Hazreti Peygamber galip gelinse dahi kendisinden haber gelmediği takdirde yerlerini terk etmemelerini tembihlemişti okçulara. İşte tam bu sırada Müslümanları arkadan vurmak için fırsat kollayan Halid bin Velid harekete geçti. Yerlerinden ayrılmayan ve kendisini durdurmaya çalışan Abdullah bin Cübeyr ile 10 kadar arkadaşını şehit ettikten sonra ilerleyerek İslam ordusunun arkasına sarkan Halid bin Velid Müslüman askerler üzerine ani bir baskın yaptı. Bunu gören Kureyş ordusu da geri dönüp saldırıya geçti. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar paniğe kapılmış, bir kısmı silahlarını bırakmış, saflar bozulmuştu. Tekrar silaha sarılıp çarpışmaya başladıkları sırada Hazreti Hamza, Vahşi bin Harp tarafından şehit edildi. İbni Kamiye, Hazreti Peygamber'in yanına kadar sokulup bir kılıç darbesiyle onu yüzünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle Hazreti Peygamber'in miğferi ikiye bölününce halkaları yüzüne battı. Yine atılan bir taşla alt dudağı yarıldı ve bir dişi kırıldı. Bütün bunlar gaflete düşerek Hazreti Peygamber'in uyarısını bir an bile olsa unutan okçuların yerlerini terk etmeleri sebebiyle olmuştu.
Oysa Hazreti Peygamber bir şey söylemişse

Bunun bir sebebi, bir hikmeti vardı. Bu mutlaka yerine getirilmeliydi. Bir anlık gaflet nerelere ulaşmış, nelere mal olmuştu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile birlikte bir grup sahabi Hazreti Peygamber'in etrafında bir halka oluşturdu. Bu arada Ebu Dücane vücuduyla onu bir kalkan gibi koruyor, Sa'd bin Ebu Vakkas da düşmana ok atıyordu. Düşmanın kılıç darbelerine karşı Resul-i Ekrem'i koruyan Talha bin Ubeydullah aldığı yaranın etkisiyle çolak kaldı. Bu arada İslam ordusunun sancaktarı Mus'ab bin Umeyr İbni Kamiye tarafından şehit edilmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Mus'ab'ı öldüren İbni Kamiye Hazreti Peygamber'i öldürdüğünü sanmış ve Peygamber'in öldürüldüğünü etrafa yaymaya başlamıştı. Bu şayianın etkisiyle Müslümanlar panik içerisinde dağılmaya başlamıştı. O esnada Resul-i Ekrem'i gören Ka'b bin Malik, "Ey müminler, müjde! Allah Resulü burada! Allah Resulü yaşıyor!" diye haykırınca Müslümanlar toparlandı. Hazreti Peygamber etrafında sahabiler olduğu halde Uhud kayalıklarına çekildi. Bu sırada Ebu Süfyan ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlemeye kalkıştılarsa da Müslümanlar düşmanları uzaklaştırmayı başardı. Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen, Ümmü Süleym ve Ümmü Umare'nin de aralarında bulunduğu 14 kadar kadın sahibi savaş alanına yiyecek ve su getirerek yaralıların tedavisiyle ilgilendi. Hazreti Fatıma babasının yüzündeki kanları temizledi, kanamayı durdurmayı başardı. Hazreti Peygamber o gün yaralı olduğu için öğle namazını oturarak kıldı. Müşrik ordusu komutanı Ebu Süfyan, savaş alanından ayrılmadan önce Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in sağ olup olmadığını merak ediyordu. Teker teker isimlerini söyleyerek seslendiyse de Hazreti Peygamber'in emriyle kimse cevap vermedi. Bunun üzerine, "Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Üçü de ölmüş, iş bitmiş." deyince Hazreti Ömer dayanamayıp, "Yalan söyledin Allah'ın düşmanı, saydıklarının hepsi sağdır ve buradadır," dedi. Ebu Süfyan'ın, "Savaş sırayladır, bugün Bedir Savaşı'na bedeldir," sözlerine mukabil Hazreti Ömer, "Evet ama eşit değiliz, zira bizim şehitlerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir," karşılığını verdi. Ebu Süfyan, "Gelecek yıl sizinle Bedir'de buluşalım ve savaşalım," diye meydan okuyunca Hazreti Peygamber'in emriyle Hazreti Ömer

Süfyan, gelecek yıl sizinle Bedir'de buluşalım ve savaşalım diye meydan okuyunca Hazreti Peygamber'in emriyle Hazreti Ömer, olur inşallah dedi. Bir yıl

0: çok üzülmüştür. Uhud şehitleri ikişer üçer kişi olarak aynı kabirde kefensiz ve üzerlerindeki elbiselerle birlikte defnedildi. Bazı Müslümanlar Uhud'da şehit olan yakınlarının naaşını Medine'ye götürmüş, bunu duyan Hazreti Peygamber Uhud şehitlerinin öldürüldükleri yerde gömülmesi emrini verince cenazeleri tekrar savaş meydanına getirilip burada defnedilmiştir. Hazreti Peygamber Uhud şehitlerinin defninden sonra sahabilerle birlikte Medine'ye döndü ve akşam namazını burada kıldı. Hemen ertesi gün Kureyş müşriklerine Müslümanların kendilerinden korkmadığını göstermek için Hamra-ül Esed gazvesine çıktı. Bu gazvede düşman tarafından şehitlere yapılan muamele Müslümanları üzüntüye boğdu. Medine'deki münafıklar ve Yahudilerse sevinçlerini belli etmekten çekinmemiş, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar hakkında küçültücü ifadeler kullanmaya başlamıştı. Bundan son derece müteessir olan Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e giderek Medine'de bu tür incitici davranışlarda bulunan münafık ve Yahudileri öldürmek amacıyla izin istedi. Hazreti Peygamber, Allah'ın İslam'a yardım edip onu üstün kılacağını belirttikten sonra Yahudiler için, "Onlar bizim zimmetimizdedir. Ben onları öldüremem. Münafıklar için de ben La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişiyi öldürmekten nehyedildim" diyerek Hazreti Ömer'e izin vermedi. Peygamber Efendimiz Uhud gazvesinden sonra Uhud şehitlerini her yıl ziyaret etmiş, onlara Allah'tan mağfiret dilemiş, vefatına yakın zamanda da şehitlere bir ziyarette bulunmuştur. Kendisinden sonra Hulefai Raşid'in ve diğer birçok sahabi de onun bu uygulamasını sürdürmüştür. Değerli dinleyicilerimiz, tekraren ifade etmek isteriz ki Uhud gazvesi Müslümanlar için ders ve ibretlerle doludur. Peygamber Efendimiz her zaman olduğu gibi bu savaşta da istişareye önem vermiş, Aynen geçidine yerleştirdiği okçuların onun emrine uymamaları ve yerlerinden ayrılmaları savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu da zaferin sabırla ve kumandanın emrine itaatle kazanılabileceğini göstermektedir. Öte yandan Müslümanlar Uhud'da fazla kayıp vermekle birlikte ezilmemiş, hatta savaşın sonuna kadar toparlanarak düşmanı takip etmiştir. Geri dönüp onlarla savaşma cesareti gösteremeyen müşrikler birçok Müslümanı öldürüp intikam duygularını tatmin etmiş, ancak Müslümanları ortadan kaldırma ve Medine'yi işgal etme amaçlarını yine gerçekleştirememiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Âl-i İmran suresinde Uhud gazvesi hakkında birçok ayet yer almaktadır. Bu ayetlerde Allah kendilerine yardım ettiği halde Müslümanlardan iki grubun bozulmaya yüz tuttuğu, Müslümanların gevşeklik göstermemesi, üzüntüye kapılmaması gerektiği, çünkü inananların üstün geleceği, Uhud'da başlarına gelen musibetin kendi kusurlarından kaynaklandığı, Allah yolunda öldürülenlerin ölü değil diri oldukları ve Allah'ın büyük nimetlerine ulaşmış olmanın sevincini yaşadıkları gibi hususlara işaret edilmektedir. Rabbimden şehitlerin efendisi Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de hayırlı, bereketli, rızasına uygun bir ömür dilerim. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet.

0: sordu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa, kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı?" diye sorulur. "Evet" deyince ona, "Neler dilediysen sana iki katı verilecek," denir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün." Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: "Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür," buyurdu. Ben de, "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım," dedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, "Ben oruçluyum," desin. bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
10: Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Ahiret sermayemizi tehdit eden büyük günah, kul hakkı. Peygamber Efendimizin Safa Tepesi'ne çıkıp, "Haberiniz olsun ki ben şiddetli bir azap öncesinde sizin için gönderilmiş bir uyarıcıyım" dediği zamandan itibaren bir ömür boyu insanları hakkında uyardığı bir gün vardır. Ahiret günü. Geleceği hakkında asla şüphe olmayan bu günün varlığına inanmak, mümin olabilmenin vazgeçilmez bir kaidesidir. Bütün insanların kabirlerinden çıkacağı yevmül huruc, yeniden dirilişin yaşanacağı yevmül bas, bazı insanların yaya, bazı insanların binekli, bazılarının ise yüzüstü sürünerek toplanıp bir araya geleceği yevmül cem, yani toplanma günüdür o gün. Yevmül tegabun diye ifade edilen aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Bir yığın kemik, bir yığın toz olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz diyerek Resulullah'ı ciddiye almayanların ve bugünün geleceğine inandığı halde pervasızca yaşayan insanların aldandıklarını anlayacakları gündür. İşte o gün herkesin dünya hayatında kazandıklarıyla yüzleşeceği, Rabbine ince ince hesap vereceği yevmül hisab, hesap günüdür. O gün suçluların, "Bu nasıl bir kitap? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş" sözleriyle dehşete kapıldıkları amel defterleri ortaya konur ve artık onların dilleri değil elleri konuşur, ayakları da şahitlik eder tüm yaptıklarına. Artık geri dönüp iyilik yapmak için yalvarmaları beyhudedir. Adalet terazilerinin kurulacağı o gün zerre kadar iyilik yapan da, zerre kadar kötülük yapan da yaptığının karşılığını görecek ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Dünya hayatında haksızlığa uğramış olan kimseler de işte bu adil hesaplaşmada haklarını tas tamam alacaklardır. Böylece kişi kendisiyle ve Rabbiyle yüzleşmekle kalmayacak, diğer insanlarla da hesaplaşarak sorgusunu tamamlayacaktır. Malın mülkün hükümsüz kaldığı, aile, akraba ve dostun fayda sağlamadığı ahiret gününde kişinin tek sermayesi dünyada işlediği iyilik ve güzellikler, salih ameller olacaktır. Dolayısıyla insanlar arasındaki davaların görülmesi, hakların ödenmesi de bu sermaye ile mümkündür. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde meseleyi şöyle açıklamaktadır. ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. İnsan olarak en büyük yanılgımız insanlarla olan hukukumuzu yeteri kadar önemsemeyerek ahiret sermayemizi yalnızca Allah'a karşı yükümlülüklerden ibaret sanmamızdır. Elbette ki ilk ve öncelikli görevimiz ona inanmak. İbadet ve taatimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir. Ancak bunların yanı sıra Rabbimiz bizden birbirine sevgi ve muhabbet duygularıyla yaklaşan, iyiliği tavsiye edip kötülükten nehyeden, kırgınlık ve dargınlıklara asla fırsat vermeyen, Allah'ın kardeş olan kulları olmamızı ve böylece örnek bir toplum oluşturmamızı istemektedir. Bu nedenledir ki Yüce Kitabında sosyal hayatın düzenlenmesi ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesine dair pek çok hükme yer vermiştir. Hukukun gözetilmesi ve adaletin hakim kılınması gerektiğinin altını ısrarla çizmiştir. Peygamberimiz, "Ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve haysiyetiniz de aynı şekilde saygındır, dokunulmazdır" hadisiyle, insanların dokunulmaz haklarını en genel anlamda beyan ederken, ayet ve hadislerde anne babanın, çocukların, yakın ve uzak akrabanın, komşuların ve toplumda bulunan her bir bireyin birbirleri üzerindeki hakları ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Bu doğrultuda kalp kırmadan adam öldürmeye, iftiradan gasp ve hırsızlığa kadar insan haklarının her türlü şekilde ihlali kul hakkına girmek olarak değerlendirilmiş ve suç kabul edilmiştir. Rahmeti gazabını geçmiş olan Rabbimiz, kullarına karşı işlenen bu suçları kendi affı kapsamında tutmamış, kul haklarının asıl sahiplerine ödenmesini uygun görmüştür. Söz gelimi cihad ederken şehit olan kimsenin günahları Allah tarafından bağışlansa da, borcunun affolunmayacağı bildirilmiştir. Zira borç, kul hakkı kapsamındadır ve asıl muhatabıyla helalleşmeden bu yükümlülükten kurtulmak mümkün değildir. Her hak sahibine hakkını vermenin esas olduğu dinimizde, ihlal edilen her bir hakkın gerek bu dünyada gerekse ahirette telafisi gerekmektedir. Nitekim ahireti anlamlı kılan en önemli şeylerden biri, bu dünyada ödenmeyen hakların orada ödenecek olması ve böylece ilahi adaletin tam anlamıyla gerçekleşecek olmasıdır. Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin diyen Hazreti Peygamber, ihlal edilen hakların dünyada telafi edilmesini tavsiye etmektedir. Zira ahirette telafisi durumunda yegane sermayemiz olan salih amellerimiz bizi güzel bir sona eriştirmeden tükenebilir. Bu duruma düşen kimseyi müflis diye adlandıran Allah Resulü, onun ahiretteki halini şöyle tasvir etmiştir. Müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Artık iyi kullarımın arasına, cennetime gir hitabını beklerken, beka yurdunda müflis konumuna düşmemek için hem Allah'a, hem insanlara, hem de tüm kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı eş zamanlı olarak yerine getirme gayretinde olmalı ve Allah Resulü'nün Allah'ın huzuruna hiç kimseye haksızlık yapmadan çıkmayı umuyorum dediği gibi, biz de huzur-u ilahiye üzerimizde kul hakkı olmadan çıkabilmek için

0: dua etmeliyiz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik." dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın." dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için

0: Hem de sev ki gerçek Müslüman olasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Sınırları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Sahabe hatıraları az sonra.
0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve Elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

hakikatin peşinde bir sahabi, Selman-ı Farisi. Eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı, şunlardan bir takım adamlar muhakkak ona erişirlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu sözleri söylerken mübarek elini Selman-ı Farisi'nin üzerine koymuştu. Süreyya yıldızı kadar uzakta da olsa hakikati bulabilmek Selman-ı Farisi ve onun tabiatındaki insanların özelliğiydi demek ki. Öyle ya, niceleri yanı başında bir ömür geçirmelerine, ahlakının, iffetinin, dürüstlüğünün tanığı olmalarına rağmen Resul-i Zişan Efendimiz'e iman etmemişlerdi. Selman-ı Farisi ise çok uzaklardan gelmişti Medine'ye. Daha önce tanımadığı bu insanların arasına İran topraklarından gelip katılmıştı. İran'ın Rame Hürmüz şehrinde ateşe tapan Mecusi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu Selman-ı Farisi. Mecusi olarak yetişmiş, hatta kutsal ateşi yakma ve muhafaza etme işini üstüne almıştı. Varlıklı bir aileden geliyordu. Köyünün reisi olan babası kendisine son derece düşkündü. Yanından ayrılsın istemezdi. Bir gün kendisi meşgul olduğu için çiftliğe Selman'ı gönderdi. Selman çiftliğe doğru giderken yolda bir kiliseye rastladı ve içeriden gelen sesleri işitince onları seyretmeye koyuldu. Gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Vallahi bu bizim tuttuğumuz dinden daha hayırlıdır diye düşündü. Bu heyecanla güneş

batana kadar çiftliğe gitmeyi bile unuttu. Eve döndüğünde babasına kilisede gördüklerinden bahsetti. Babası, "Oğlum, atalarının dini daha hayırlıdır." diyerek onu vazgeçirmeye çalıştıysa da Selman fikrinde ısrarlıydı. Babası onu engellemek için ayaklarına bukağa vurdu. Ancak Selman yine de bir yolunu bulup Hristiyanlara ait bir ticaret kervanıyla Şam'a doğru yola çıktı. Hristiyanlığın o günkü merkezlerinden biri olan Şam'a vardığında orada en üstün din adamı olarak görülen psikoposu buldu ve onun yanında kalarak Hristiyanlığı öğrenmeye çalıştı. Sonrasında yerine geçen kimseyle Şam'da kalmaya devam etti. Ancak bu kişi de bir müddet sonra hastalandı. Selman ona kendisinden sonra kime gitmesini tavsiye ettiğini sordu. O da Musul'daki bir şahsa işaret etti. Selman-ı Farisi'nin hakikat arayışıyla çıktığı yolculuk bu defa Musul'a uzanacaktı. Geçen zaman içerisinde önce Musul'a, ardından Nusaybin ve Ammuriye'ye gitti. Ammuriye'de beraberinde kaldığı rahibin ölümü yaklaşınca Selman ondan da kendine tavsiyede bulunmasını istedi. O ise Hristiyan bir rahip önermedi ama Hazreti İbrahim'in dini üzere gönderilecek bir peygamberin gelmesinin çok yaklaştığını haber verdi. Bu peygamberin Arap topraklarından çıkacağını ve iki kara taşlık arasında hurma bahçeleri olan bir beldeye hicret edeceğini söyledi. Ayrıca onun hediye kabul etmekle beraber sadaka almayacağını ve kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü bulunacağını ilave etti. "Gidebilirsen o beldeye git," dedi. Selman için yeni istikamet Arabistan toprakları olacaktı. Bir müddet daha Ammuriye'de kaldı. Ardından Kelp kabilesinden bazı kimselerle belli bir meblağ karşılığında anlaşıp Arabistan'a doğru yola çıktı. Ancak bu kimseler Vadil Kura'ya geldiklerinde onu köle olarak bir Yahudi'ye sattılar. Selman bir müddet burada kaldıktan sonra Medine'deki bir Yahudi'ye satıldı. Kudret-i İlahi böylece onu Efendimiz'e yaklaştırmıştı. Medine'ye hicretten bir süre sonra Allah Resulü'nün hicret haberini işitti. Vücudunu bir titreme sardı. İlk fırsatta yanında bulunan bir miktar yiyeceği alıp alemlerin efendisini görmeye gitti. Gerçekten aradığı kişi olup olmadığını anlamak istiyordu. Getirdiği yiyecekleri sadaka olduğunu söyleyerek Efendimiz'e yaklaştırdı. Resulullah, kendisi yemeyip ashabına hitaben "iyiniz" buyurdu. Selman-ı Farisi, "bu bir" dedi içinden. Sonrasında tekrar bir şeyler getirdi ve bu defa hediye olarak ikram etti. Resulullah Efendimiz getirdiklerinden yedi. Bu da ikinci işaretti. Günün birinde fırsatını bulup nübüvvet mührünü de gördü. Gözyaşları içerisinde Müslüman oldu. Sonunda aradığı hidayet rehberine erişmişti. Yıllardır binbir engele çarparak diyarlar geçen coşkun su, nihayet ummanına kavuşmuştu.

Selman-ı Farisi için yeni bir hayat başlıyordu. İlk yıllarda köleliği devam ettiği için önemli hadiselere katılımı sınırlı kalıyordu. Daha sonra ise 300 hurma fidanı tutturması ve 40 ukiye altın ödemesi karşılığında serbest kalmak üzere sahibiyle anlaştı. Fahri Kainat Efendimiz 40 ukiye altının ödenmesini temin ettiği gibi fidanları dikme işinde de bizzat yardım etti. Hürriyetine kavuştuktan sonra İslam'a pek çok hizmetleri dokundu Selman-ı Farisi'nin. Hendek Savaşı'nda şehrin etrafına hendek kazılmasını tavsiye ederek Medine'nin korunmasına katkıda bulundu. Sonraki gazvelerde de daima peygamber ordusunun içinde bulunmaya gayret etti. Ashab-ı Suffe arasına katılarak Resulullah'ın sohbetiyle ilmini günden güne artırdı. Selman-ı Farisi, Resul-i Ekrem Efendimizin vefatından sonra Irak bölgesine yönelik fetihlerde yer aldı ve Hazreti Ömer tarafından Medain valiliğine getirildi. Kendisine verilen maaşı tasadduk edip, el emeğiyle geçinmeyi tercih eden güzide bir şahsiyetti. Hicretin 36. senesinde Medain'de vefat etti. Müminlerin Selmanül Hayr ve Selman-ı Pak lakaplarıyla andığı bir hakikat yolcusuydu o. Bize hakikatin peşinde olmayı ve kimin yanında olursa olsun hakka taraf durmayı öğreten sahabi efendilerimizdendi. Cenab-ı Hak bu güzel insanların örnekliğinde ömürler sürmeyi bizlere de nasip eylesin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayya alessalâh, hayya alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.
2: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın, bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde, onun katındadır.

Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince üç defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

0: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Günümüz dünyasında hepimiz bir koşuşturmanın içindeyiz. Sabah alarmıyla uyanıp kalabalık sokaklara karışıyor, işe, okula, toplantılara yetişmeye çalışıyoruz. Aynı anda onlarca insanla iletişim kuruyor, sosyal ortamlarda bulunuyor, kim zaman evimizden çok dışarıda zaman geçiriyoruz. Hayatın bu hızlı akışında bizler günde defalarca insanlarla iç içe olurken, yoğun kalabalıkların içinde nefes alırken, bir yandan da temizliğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Bugün yaşamın her alanında temizlikle iç içeyiz. Evimizde, kişisel bakımımızda, sokakta, yediğimiz yemekte, giydiğimiz kıyafette, kullandığımız cihazlarda bile. Ama asıl soru şu, temiz olma bilinci bize ne zaman yerleşti? Bu gayreti en güzel gösteren kimdi? Kimdi bize bu bilinci miras bırakan? Her haliyle temiz olan, hem bedeni hem gönlü arı duru olan kimdi? İşte bu soruların izini sürmek için şimdi hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Zamanın çizgilerini aşarak asırlar öncesine uzanacağız. Susuzluğun hüküm sürdüğü, toprağın tozla kavrulduğu o coğrafyada temizliği imanın bir parçası olarak gören önderin izinden gideceğiz. Zamanın ötesinden haber vereceğiz. Kalplerimizi peygamberimizin rehberliğine emanet edeceğiz. Bundan yüzyıllar önce bir vahiy ile aydınlanan topraklarda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu kadar önemliydi temizlik. İmanın yarısı olacak kadar. İmanımızı tamamlayacak, onu güzelleştirecek kadar. Temizlikle imanın ne kadar iç içe olduğunu gösterecek kadar. Çünkü temizlik tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtı. İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktı. Efendimizin hayatı da temizlikle örtülüydü. Saçından elbisesine, evinden sokaklara kadar hayatının her alanında titizdi. Temiz giyinir, güzel kokular sürünür, etrafındakilere de temizlik konusunda öğütler verirdi. O zamanlar tozlu, sıcak ve zorlu iklim koşullarında temiz kalmak kolay değildi elbette. Fakat rahmet elçisi bizlere temizliğin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu öğretti. Ashabına, "Temiz olun, zira İslam temizlik dinidir." diyerek öğütte bulunurdu. Peygamberimiz sadece ibadet ederken değil, yaşamın her alanında özen gösterirdi. Mesela yemeğe başlamadan önce şöyle söylerdi. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak fakirliği giderir ve bereket getirir. Helal kazanmak kadar temiz tüketmenin de önemini vurgulardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik bilincini o kadar derinleştirmiştir ki sadece beden temizliğini değil, elbise, çevre ve ağız temizliğine de önem vermişti. Hatta misvak kullanımına dair şöyle buyurmuştu. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmayı emrederdim diyerek, ağız ve diş sağlığının önemini asırlar önce bu hadisiyle vurgulamıştı. Allah Resulü camiye gelirken temiz kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini tavsiye eder. Ve Allah güzeldir, güzelliği sever buyurarak bizlere her anlamda temiz olmayı nasihat ederdi. Sevgili Peygamberimiz çevre temizliğine de büyük önem vermişti. Bir vakit yolda yürürken kirli bir alan görmüş ve çevresindekileri şöyle uyarmıştı. Bu tür yerlerden sakının, çünkü bu hem insana hem çevresine zarar verir buyurur. Kirli bir alan gördüğünde verdiği bu uyarı aslında bizlere hem bireysel hem toplumsal bir görev yüklemektedir. Zira insanın temizliği sadece kendisiyle sınırlı değildir. Yaşadığı çevreyi, kullandığı yolları, ortak alanları da kapsar. Bu yüzden Allah Resulü yolları kirletmeyi, toplum içinde rahatsızlık verecek davranışları kesin bir dille yasaklamış ve ümmetine yoldan eziyeti kaldırmak sadakadır buyurarak, temiz bir çevrenin toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulamıştı. Çünkü Peygamberimiz şunu çok iyi biliyordu. Temizlik sadece bir alışkanlık değildi, imanın da tezahürüydü.
asırlar geçti. Bugün biz de aynı bilinçle yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem temizlik anlayışı hala hayatımızın merkezinde bizlere rehberlik ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki temizlik sadece bir alışkanlık değil, bir ibadettir, bir şuurdur, bir kulluk göstergesidir. İmandandır, ibadettir, edeptir. Artık kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Her gün yüzlerce insanla temas halindeyiz. Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz hepsi ortak yaşam alanları haline geldi. Bu da demek oluyor ki temizlik sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Hem kendimize hem çevremize karşı görevimiz. Bugün de bizlere düşen görev aynı bilinçle yaşamak. Efendimizin izinde tıpkı onun gibi.

0: zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne adna maq'adi ahadikum min el-cenne en yekul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyekul lehu hel temennayt feyekul na'am feyekul lehu فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَ
0: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakına giderecek şu cevabı verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler. Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere Allah Teala ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Müminler cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına "Dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir" buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir.
2: Kırk hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Talha bin Ubeydullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üne bedeldir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin," buyurdu.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.

0: Biz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bu Şifa-i Şerif, okuduğumuz Şifa-i Şerif dört ana bölümden meydana geliyor. Biz şimdi birinci bölümdeyiz. Birinci bölüm neye dairdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala katındaki değerine. Allah Teala ona ne kadar büyük değer vermiş, onu okuyoruz. Bu birinci bölümün üçüncü kısmındayız. Bu kısımda Fahri Kainat Efendimizin Allah katındaki üstün değerini dile getiren sahih ve güvenilir hadisi şerifleri okuyoruz. Şimdi bu kısmın 11. bahsine geçtik. Müellifimiz şöyle bir başlık atmış. Fastun fi taftilihi fil cenneti bil vesileti ve derecetir rafiya vel kevseri vel fadile. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vesile denilen bir şerefin verilmesini okuyacağız. Vesile. Ezan duasında geçiyor ya, onu da okuyacağız zaten. Rabbim Peygamber Efendimiz'e vesileyi ver. Bu neymiş, bunu okuyacağız. Ona en yüksek derecenin verilmesini okuyacağız. Kevser havuzunun verilmesini okuyacağız. Kevser havuzu diye duyup duruyoruz hep, değil mi? Onu okuyacağız. Ayrıca çeşit çeşit Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çeşit çeşit faziletlerin verilmesini okuyacağız. Neler verilmiş ona? Bunları okuyacağız. Müellifimiz her zaman yaptığı gibi bir konuya geçerken önce o bahsin ilk hadisinin senedini verir bize. Yine öyle yapıyor. Senet ne demek? Kadı İyaz gibi alimler zikredecekleri hadisleri hocalarından okurlar. Hocaları da o hadisi hangi hocalarından duymuşlarsa onu söylerler. Onlar da hocalarının adını verirler. Böylece Efendimiz'e varıncaya kadar kim kimden bu hadisi duymuş onu görürüz. Bunu hadisin senedi diyoruz. Hadisin isnadı diyoruz. Müellifimiz Hicri 544 tarihinde vefat etmiştir. Yani Efendimiz'in vefatından onun vefatına kadar arada 534 sene geçmiş. Bu arada birçok muhaddis bu hadisi birbirine öğretmiş, birbirinden

okunur. Şimdi müellifimiz önce hocasının adını verecek, o hoca hocasının adını verecek. Ben burayı süratlice okuyacağım. Haddesena el-Kadî Ebu Abdillah Muhammed ibn İsa et-Temimi ve'l-Fakih Ebu'l-Velid Hişam ibn Ahmet bi-kıraeti aleyh. İki hocasından duymuş bu hadisi. İkinci hocasına ben okudum diyor bu hadisi. Birinci hocası ona okumuş. İkinci hocasına da kendisi okumuş. Kala hocalarım dediler ki diye başlıyor. Haddesena Ebu Ali el-Gassani. Kala haddesena en-Nemeri. Kala haddesena İbni Abdülmü'min. Kala haddesena Ebu Bekir et-Temmar. Kala haddesena Ebu Davud. Bakınız. Sünen sahibi Ebu Davud'a yeni geldik. Yani Hicri 3. asırdayız. Haddesena Muhammed İbni Selemete kâle haddesena İbni Vehbil an İbni Lehiyate ve Hayvete ve Said İbni Ebi Eyyube an Kâb İbni Alkamete an Abdirrahman İbni Cübeyrin an Abdillah İbni Amr İbnil As. Ashab dönemine geldik. Bu uzun senedin sonunda bir sahabi vardı, ona ulaştık. Kimmiş o? Abdullah İbni Amr İbni As, Peygamber Efendimiz'den en çok hadis yazan Efendimiz'in genç sahabisi. Ona geldik. Şimdi onu dinliyoruz. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Bu genç sahabisi Efendimiz'i, Abdullah İbni Amr İbni As, Efendimiz'i şöyle buyururken dinlemiştir. Efendimiz ne buyurmuş, bize ne buyurmuş bakınız. Buyuruyor ki, İza semi'tümül müezzine fekulu mislema yekul. Müezzin ezan okunurken duyduğunuz vakit müezzinin ağzından çıkan sözleri siz de aynen söyleyin. Müezzin başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah dedi müezzin. Biz de eşhedü en la ilahe illallah. Efendimizin bu emri bunu gerektiriyor. Sümme sallu aleyye fe innehu men salla aleyye merraten sallallahu aleyhi aşran. Ezandan sonra da müezzinin sözlerini tekrar ettikten sonra bana salavat getirin. Bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah Teala o kimseye getirdiği salavata karşılık 10 defa rahmet eder. Yani biz bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dedik mi? Efendimizin haber verdiğine göre Allah Teala da bize 10 defa rahmet eder, merhamet eder. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani yaptığımız, gönderdiğimiz bu salavatın sevabı dönüyor, bize geliyor. Bir yere gitmiyor yani. Ayrıca Efendimiz bizi tanıyor. Ahirette şefaat edecek inşallah. Şefaat deyince illa cehennemden kurtarmak değil. Şefaat çeşit çeşit. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girecekler var. Bir de cennet derecelerinin yükseltilmesi var. Efendimiz buna da şefaat edecek. Yani adama diyelim ki bir dünya büyüklüğünde yer verilmiş. Efendimiz ona şefaat edince belki 10 dünya büyüklüğünde yer verilir. Derecelerin yükseltilmesi bu. Efendimiz buyuruyor ki onun için Allah'tan cenneti istediğiniz vakit Firdevs cennetini isteyin. Çünkü Firdevs cenneti cennetin en yüksek yeridir. Onun için sevgili kardeşlerim Allah Teala'dan Firdevs cennetini isteyelim. Mesela derecemizi yükseltecek şefaatiyle inşallah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet bana salatü selam getirin. Sümme selullâhe teâlâ lî el vesîle fe innehâ menziletun fil cenne la tembeği illâ li abdin min ibadillâh ve ercu en ekûne ene hüve. Bana salatu selam getirdikten sonra benim için vesileyi isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Vesile nedir sevgili kardeşlerim? Vesile cennette bir makamın adı. Efendimiz buyuruyor ki bu makam Allah'ın kullarından sadece birine verilecek. Çok makamlar var ama vesile Allah'ın kullarından sadece birine verilecektir. Ona nasip olacaktır. İşte o kulun ben olacağımı umuyorum diyor. Efendimiz'deki inceliğe bakınız, edebe bakınız, nezakete bakınız. O kulun kendisi olduğunu biliyor. Ama onu nasıl ifade ediyor?

bize inşallah o ben olurum diyor yani. Kesin bir şey söylemiyor. Allah Teala kendisine vesileyi vaat etmiştir ama Efendimiz bize bunu anlatırken ne kadar edepli bir dille anlatıyor. İnşallah bana nasip olur o diyor. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyde edebe riayet etmemiz lazım. Allah Teala'dan bir şey isterken de, birbirimizden bir şey isterken de, birbirimize davranırken de hep edepli davranmamız lazım. فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِيَ الْوَس۪يلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاءَ Efendimiz buyuruyor ki, benim için Allah'tan vesileyi isteyen mümine mutlaka şefaat ederim. Allah'tan benim için vesileyi isteyene mutlaka şefaat ederim. En sahih hadislerden biridir bu hadis-i. Vesile hakkında bir başka hadis de şudur. Ve fi hadisin ahar, an Ebi Hureyre, el vesiletu ala derecetin fil cennet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte Sultan-ı Rusul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vesile cennetteki en yüksek derecedir. Bu derecenin de bana verileceğini umuyorum buyuruyor. Ve an Enes'in kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şu bilgiyi vereyim size. Ezan okunurken müezzinin sözlerini aynen tekrar edeceğiz değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyeceğiz. Müezzin hayye alessalah deyince la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Çünkü hayye alessalah ne demek? Haydın namaza demek. Bizim haydın namaza dememizin bir manası yok. Müezzin bizi davet ediyor namaza. Biz ne diyeceğiz? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani her şey ancak Allah'ın yardımıyla olur. Allah Teala yardım ederse bir şey yapılabilir demektir. Hayyâlel felâh dedi müezzin. Yine biz aynı şeyi söyleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Sadece bu ikisinde değişen la havle ve la kuvve ifadesidir. Ondan sonra işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah onları aynen söyleyeceğiz. Bunu unutmayalım. Madem ki Efendimiz şefaat vaat ediyor bize, ezanı duyduğumuz vakit biz de tekrarlayalım müezzinin sözlerini. Hayyâlesselâh, hayyâlelfelâh derken la havle ve la kuvvete illa billah diyelim. Diğerlerini aynen tekrar edelim inşallah. Ve an Enes'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَيْنَا اَنَا اَس۪يرُ فِي الْجَنَّةِ اِذْ عَرَضَ لِي نَهْرٌ حَافَتَاهُ قِبَابُ الْلُّؤْلُؤِ Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cennette dolaşıyordu. Muhtemelen bu Miraç'ta olabilir. Orada karşıma bir ırmak çıktı. Cennette gezinirken bir ırmak çıktı. Irmağın iki yanında inciden yapılmış kubbeli saraylar gördüm. Kultülü Cibril'e, Cebrail aleyhisselama dedim ki, rehberim, kılavuzum Cebrail aleyhisselama, mahaza, bu nedir bu inciden yapılmış bu kubbeler nedir diye sordum. Kale, el kevserüllezi atakehullah. Cebrail bana dedi ki, o Rabbinin sana verdiği kevserdir. Rabbinin sana verdiği kevserdir. Kale, sümme darabe bi yedihi ila tînihi festahrece misken. Sonra Cebrail, bu nehri iyice tanımam için diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elini Kevser ırmağının içine daldırdı. Ve nehrin dibinden misk çıkarttı. En güzel koku olan miski çıkarttı. Demek ki Kevser'in burcu burcu kopmasının sebebi, dibinin misk olması, toprağının miskten olması. Ve an Aişeti ve Abdillah ibn Ömer'e mislehu, Kevser ırmağına dair bu hadisi şerifin bir benzerini Aişe annemiz radıyallahu anha ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma rivayet etmişlerdir. Kale,
Efendimiz buyuruyor ki ve mecrahu alet dürri vel yakut.

0: الحوت، فماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. Peygamber Alişan Efendimiz buyuruyor ki, Kevser ırmağının yatağı nedendi? Misk vardı yatağında, inci ve yakuttandı diyor. Aynı zamanda nehrin yatağı inci ve yakuttandı. Suyunun tadı ve rengi nasıldı acaba? O konuda da Efendimiz bilgi veriyor. Buyuruyor ki, tadı baldan daha tatlıydı. Rengi kardan daha beyazdı. Bembeyaz. Bulanık değil ya. Ve fi rivayetin anhu fe izâ huve yecri ve lem yeşukka şakkan aleyhi havdun feridu aleyhi ümmeti. Kevser ırmağını tanıtmaya Efendimiz devam buyuruyor. Bir başka rivayetinde Peygamber Zişan Efendimiz buyuruyor ki, Kevser ırmağı sakin sakin akıyordu. Öyle dalgalı filan değil yani. Sakin sakin. Bu sebeple de toprağı yarmıyordu diyor. Yani demek alttan filan akıntısı da yok. Öyle düzgünce akıyor. Yatağındaki incileri, yakutu incitmiyor yani. Sakin sakin akıyordu. Kevser ırmağının üzerinde bir havuz vardı. Ümmetim ahirette bu havuzun suyundan içmek için oraya gelecek buyuruyor. Efendimiz zaten orada buluşacağız. Ben sizden önce gidiyorum. Ey ümmetim orada buluşacağız buyurdu. İnşallah Rabbim orada Efendimizle buluşmayı hepimize nasip-i müyesser eylesin. Ve zekere hadisel havut. Peygamber aleyhisselam daha sonra havuz hadisini zikretmiştir. Ve nahvuhu an İbn Abbas. Bu hadisin bir benzeri Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhima tarafından da rivayet edilmiştir. Bu Abdullah İbn Abbas'ın rivayetinde şöyle bir ilave var güzel kardeşlerim. Kevser havuzumun büyüklüğü buyuruyor Efendimiz. Bir ucundan diğer ucuna bir aylık yoldur. Havuz deyince bizim aklımıza olimpiyat havuzları falan gelmesin ha. Bir ucundan diğer ucuna bir aylık yoldur. Öyle ya, milyarlarca inşallah mümin onun başında toplanacak. Öyle sıkışma da yok. Ya biraz çekil kardeşim bir de ben içeyim deme yok yani. Herkes rahat rahat yerini bulacak orada. Dört kenarı birbirine eşittir. Kevser havuzumun kenarında gökteki yıldızlar kadar çok bardak vardır. Suyu kardan beyaz, baldan tatlı, kokusu miskten güzeldir. Ondan bir içen bir daha susuzluk çekmeyecektir. Yani gene içecek de ama böyle hararet duymayacak. Ve an İbni Abbasin eydan kal el kevseru el hayrul lezi atahullahu iyyahu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gene bu konuda rivayet edilen bir hadisi şerif var. Demiş ki İbn Abbas, Kevser demek Allah Teala'nın Server-i Enbiya Efendimiz'e verdiği hayır demektir. Demek ki Kevser'in bir manası da hayır manasına geliyor. Ona çok hayır vermiştir. Ve kâle Said İbni Cübeyr'in ünlü tabi'in alimi Said İbni Cübeyr var. O şöyle diyor bu konuda. Ve nehrul lezî fil cenneti minel hayril lezî atallah. Cennetteki Kevser ırmağı Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselama verdiği pek çok nimetten sadece biridir. Ve an Huzeyfete, müellifimiz Allah rahmet eylesin, bu konuda bulduğu rivayetleri, güvenilir rivayetleri toplamış buraya. Ashab-ı kiramdan Huzeyfete İbnül Yeman radıyallahu anh var. Ondan da bir hadis var diyor. Fîmâ zekerehu aleyhisselam an Rabbihi. Bu kutsi hadismiş. Kutsi hadis neydi? Allah Teala'nın Peygamber Efendimizin gönlüne ilham ettiği hadis demektir. Onu Peygamber Efendimiz kendi sözleriyle dile getiriyor. Demek ki kutsi hadis nasıl bir hadismiş? Manası Allah'tan, sözleri Efendimiz'den olan hadisi şeridir. Allah Teala Efendimiz'e bir şey söyleyeceği vakit kalbine ilham ediyor. Efendimiz de onu kendi mübarek sözleriyle dile getiriyor.
1: Evet.
0: Ne buyuruyor? Hak Teala Hazretleri bana Kevser'i verdi. Kevser nedir? Kevser cennet ırmaklarından biridir. Bu ırmak benim havuzuma akar.
1: Evet.
0: Kevser ırmağı nereye akıyormuş? Efendimizin havuzuna akıyormuş. Biz işte o havuzun başında inşallah toplanacağız. Ve an İbn Abbasin fi kavlihi Teala ve lesevfe yudike rabbuke feterda. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuna, Kur'an-ı Kerim'in ünlü müfessiridir biliyorsunuz. Tercümanül Kur'an diye meşhur olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı yani müfessiri diye meşhurdur. Duha suresinin 5. ayeti kerimesi olan Rabbin sana istediklerini verecek ve seni hoşnut edecek ayeti kerimesini açıklıyor. Ve şöyle tefsir ediyor bu ayeti kerimeyi. Tal, elfu kasrın min lü'lü'i turabuhunne el misk ve fihima yuslihuhunne. Bu rivayet şöyle, yani İbn Abbas'ın bu ayeti kerimeyi tefsiri şöyle. Kainatın Rabbi cennette Peygamberi Alişan Efendimiz'e inciden yapılmış 1000 tane saray verecektir. O rivayette böyle. Efendimiz'e inciden yapılmış 1000 tane saray verecektir. İnciden yapılmış olan bu sarayların toprağı misktendir. Bu inci köşklerin her birinin içinde hem bu köşkleri güzelleştiren her şey vardır, hem de insanı bu sarayların içinde yaşamaya özendiren her şey vardır. İnsanın ihtiyaç duyduğu, arzu ettiği, olmasını arzu ettiği her şey vardır. Yüce Rabbim bize de birçok köşk nasip eylesin, birçok saray nasip eylesin. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir adam Müslüman kardeşine "ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
9: Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere Peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi, ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir." Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum." der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, sade yaşamak. Sıradaki hadisimiz 513 no'lu hadis. وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْسَنٍ الْاَنْصَارِيِّ Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari'den gelen bir rivayet. El-Khatmiyyi, bu zat Khatmi'ymiş. Onun nisbeti radıyallahu anhu, Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Kale, demiş ki, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men asbaha minkum, sizden bir kimse sabahladığında eminen, güvenli bir şekilde, emniyet üzere. Çünkü en büyük nimet emniyet. Düşman taarruzundan, kötü kimselerin taarruzundan, kişinin kendini, ailesini, malını, namusunu, ırzını koruyabildiği ve bu hal üzere sabahlayabildiği bir durum. Emniyet nimeti. Şimdilerde yanı başımızda insanlar akşamleyin yatıyorlar, sabaha çıkıp çıkamayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü her sabah komşuları, etrafta çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sivil insanlar, Siyonist bir terör yapılanması tarafından sabah akşam katlediliyorlar. Hiçbir yer onlar için güvenli değil. Ne Gazze'nin güneyi, ne kuzeyi, ne doğusu, ne batısı. Düşman namert ve hain olunca her yerden saldırıyor. Müminlerin de bir birliği ve beraberliği olmayınca, çoğu kendi çıkarını ve kendi durumunu korumaya çalışan yönetimler üzere bir vurdum duymazlık, bir zulme rıza göstermişlik yahut seyirci kalmışlık arasında zillet üzere bulunan koskoca bir ümmet. Ve bizler bunun parçasıyız. Bugün içerisinde bulunduğumuz emniyete güvenemeyiz. Bu emniyet nimetinden mahrum kardeşlerimizin, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bize ulaşan çığlıkları şayet bizi rahatsız etmiyorsa, harekete geçirmiyorsa, yarınlarda da benzer bir mahrumiyete biz düşebiliriz. Allah'ın sünneti böyledir. Bugün başkalarına seyirci kalanlar, yarın kendileri aynı duruma düşerler. Allah bize yaşattığı emniyet nimetini üzerimizden kaldırmasın. Bundan yoksun olan insanlara da hangi din, hangi milletten olurlarsa olsunlar, Hak Teala çoluklarına, çocuklarına, ailelerine, yurtlarına, şehirlerine bu nimeti bahşetsin. Onlar da bu nimetin kadru kıymetini bilip Yaradan'a yönelsinler. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Daraballahu meselen qaryatan kanet aminatan. Allah size bir yerleşkenin misalini veriyor. Bu yerleşke güvenlik üzereydi, emniyet üzereydi, kânet âmineten. En büyük nimet, ilk nimet. Allah onlara emniyet bahşetmişti. Mutmainneten, mutmaindiler. Gözleri geride kalmıyordu. Yaşadıkları hayat üzere tam bir tatmin halindeydiler. Kânet âmineten, mutmainneten, yetiha rizquha ragaden, min kulli mekân. Rızıkları da her yerden geliyordu onlara.

0: فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah bu kadar çok nimet vermişken, onlar bu nimetleri şükür ile karşılayıp, var eden, yaratan kudrete, sevgiyle, saygıyla yönelmeleri beklenirken, onu yok saydılar. Emniyeti de kendileri sağladıklarını düşündüler. Rızıkları vesaire de kendileri kazandıklarını sandılar. Yaradan'a bir sorumluluk duymadıkları gibi, onun elçisi üzerinden gelen çağrılarına da karşılık vermediler. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Benzer duruma kalırsak, benzer sonuçlarla karşılaşırız. Hangi nimetler üzere olursak olalım, bu nimetleri bize bahşeden Rabbimize sevgiyle karşılık verip, hayatımızda onu saygıyla yaşamayı esas almıyorsak, Allah'ın sünneti değişmez. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Sonra Cenab-ı Hak onlara korkunun elbisesini giydirdi. Yani emniyeti kaldırdı, artık korku üzere yaşamaya başladılar. Bugün mü kapımız çalınır, birileri içeri girip malımıza, haysiyetimize, onurumuza, hatta namusumuza el uzatır korkusuyla yaşamaya başladılar. Bugün mü tepemize bir bomba düşer, alevler içerisinde yavrularımızın çığlıkları arasında elim bir, feci bir ölümle karşılaşırız. Her an olabilir. Korkusuyla yaşamaya başladılar. Allah korkuyu onlara giydirdi. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Hem açlık elbisesini hem korku elbisesini onlara giydirdi. Böylece emniyeti de aldı. Bolca gelen gıdaları da kaldırdı. Dün şükretmedikleri nimetlerin bugün yoksunluğunun içine düştüler. Allah'ın sünneti değişmez. Veren eli görmezden gelirsek, Cenab-ı Hak bizi mahrumiyetle baş başa bırakır. Şu an okuduğumuz rivayette Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize görebilmeyi öğretmek istiyor. Elimizde hali hazırda var olan nimetleri görebilmeyi, gözden kaçırmamayı, ıskalamamayı, fark etmeyi öğretiyor. Çünkü biz bu nimetlere zaten sahip olduğumuz için sıradanlaştırıyoruz. Varlığı ile yokluğu bir oluyor. Ve bunlardan ötürü şükretmeye bile gerek görmüyoruz. Zaten olmalıydı biçiminde yaklaşıyoruz. Halbuki zaten olmamalıydı. Allah vermeseydi hiç olmazdı. Verenin verdiğindeki vergisiyle olan bir şey bu. Kendimizden sağladığımız bizden menkul bir şey değil. Ancak o sağladığında elimize geçen şeyler. O bize bunları sağlamışken kıymetini bilirsek sürdürülebilir kılarız. Kıymetini bilmez isek bir adım sonra bunun mahrumiyeti riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Men asbaha minkum ehminen sizden bir kimse emniyet üzere sabahladıysa fi sarabihi kendi yuvasında, ininde, kovuğunda. Yeter ki emniyet üzere sabahlasın. Bu illa villası olması gerekmiyor. İlla yüksek bir konut olması gerekmiyor. Sarabihi, derme çatma bir yeri bile olsa, emniyet üzere sabahladınsa, bu nimetin farkına var. Mu'afen fi cesedihi. Cesedi afiyet üzere, yani sağlık üzere. Bedeninde bir ağrı yok. Uyandığında sol yanı batmıyor yahut sağ yanı acımıyor yahut nefes aldığında bir sıkıntı hissetmiyor, zorlanmıyor yahut sırt ağrıları çekmiyor yahut bel ağrıları çekmiyor yahut bedeninin bir kısmı felç hareket edemiyor. Bunların en zor olanından, en ağır olanından en basit olanına yahut gözü batmıyor. Gözün batması bile kişinin afiyetini ortadan kaldırır. Huzurunu, mutluluğunu zorlamaya başlar. Bedenimizdeki sağlığın kendimizi iyi hissetmekle ve mutluluğumuzla doğrudan bir ilişkisi vardır. Kimin ayağı ağrır, kiminin dizi ağrır, kiminin kalçası tutmaz. Kiminin dişi ağrır, kiminin başı döner, Allah göstermesin. Hastalık çeşitleri o kadar fazla ki, hastanelerdeki tabela türlerinden başımız dönüyor. Bu kadar çok farklı hastalık kategorileri var. Dolayısıyla bunlara karşılık gelen ihtisas alanları. Ama sen o anda bütün vücudunda iyilik hissediyorsun. Bedeninin her yanından sana gelen tekmil, biz iyiyiz şeklinde. Yataktasın, sabahlamışsın. Acı yok, ağrı yok, sıkıntı yok, baş dönmesi yok. Olabilecek en iyi haldesin. Fullemişsin sıhhati. Kim sağladı sana bunu? Emniyet üzeresin ve sağlıklısın. Muafen fi cesedihi. Olağanüstü bir şey bu. Ama bunun farkında olmadığımız nice yıllar yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ve bunun farkında olmayan milyarlarca insan var. Böyle sabahladığı halde kendisini mahrumiyet üzere sanan, şu ya da bu eline geçmemiş diye bundan ötürü yıkıldığını düşünen, depresyona girdiğini söyleyen insanlar var. Dönüp Resulullah'ın bize bu söyledikleri üzerinden kendimize bakmamız lazım. Emniyet üzereyim lazım. Emniyet üzereyim mi? Bir de eğer yanında o günün azığı varsa, o günkü yiyeceği de mevcut. عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ. Kut yani en düşük standarttaki azık. Öyle çeşitli vesaire değil. Doyacak kadar bir şeyler de var. Bunlar bir kimse için geçerliyse, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. Sanki dünya bütün pılıpırtısıyla, her şeyiyle ona sunulmuş gibidir. Bizim kazandıklarımızın tamamı bir günlük döngüde en fazla bunlara hizmet eder. Yani bize en fazla güvenlik sağlar ve bize en fazla sağlık sağlar ve bize en fazla o günkü sarf edeceğimiz gıdaları sağlar. Geri elimizde bulunacak olan ilave ekonomik güç sadece yarınlara artar. Bir insanın ortalama yiyeceği şey bellidir. Bir insanın ortalama giyeceği şey bellidir. Bir insanın ortalaması da yok, sıhhati hepimizde aynıdır. Bir insan için güvenlik aynıdır. Güvenlik artı sıhhat bütün insanlarda standarttır. Bu varsa olağanüstüdür. Büyük bir nimet. Bir de azık varsa yiyecek. Bundan ötürü mutlu olman için yeterli koşullar fazlasıyla sağlanmış demektir. Allah'ın Resulü gör bunu diyor. Bundan öteye elde edemediklerin yahut seni şu ya da bu şekilde üzüntüye sevk eden şeyleri küçümsemelisin. Bu abartılı nimetlerin yanında onlar ayrıntı kalmalı. Allah sana güvenlik sağlamışken, sıhhat vermişken, bir de o günkü gıdan mevcutsa dönüp Rabbine hamd etmelisin. O günün akşamında olağanüstü gelir ve kazanç ile günü kapatsan bile bunları yığmak ve çoğaltmak esaslı değil, başkalarıyla paylaşmak esaslı olarak ilerletmelisin. Çünkü yeni gelen günlerde senin en fazla ihtiyacın olacak olan şeyler yine bu güvenlik, yine bu sağlık ve yine günlük yiyip içeceklerinden ibaret. Üstsel olarak daha fazla kazandığında bile buradaki durum değişmeyecek. Sağlığında, güvenliğinde standardı aynı kalacak. Yiyip içtiklerindeki kalite farkı dolayısıyla oluşan sapmalar çok da önemli değil. Doyma anı geldiğinde en pahalı yiyecekler bile bir lokmasını daha yemek sıkıntı verir. Zorlanır insan. Hatta illa yiyeyim diye uğraşacak olsa kusası gelir. Halbuki onları ilk baştan alırken nasıl bir iştah ile, nasıl bir arzuyla sofrasına koydu. Ama bedenin bir limiti vardır ve sana o limitini dayatır. Sonrasında bir an önce masadan onların kaldırılmasını istersin. Asgari mutluluğun ölçüsünü veren Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kulun bunları sağlayan kudret ile yani Allah ile Azze ve Celle oluşturacağı o şükür köprüsü üzerinden dünyanın bu dar ve kısıtlı ortamından çıkıp sonsuza yelken açmasını öğütlüyor. Burası en fazla bu kadar. Burada güvenlik oldu mu, burada sağlık oldu mu, burada yiyeceğin bulundu mu, olabileceğinin en iyisi oluyor. Öteye bizler artık güvenliğin hiçbir zaman ortadan kalkmadığı, sağlığın hiçbir zaman bozulmadığı, hayatın ölümle kuşatılmadığı sonsuz bir geleceğe heves edebiliriz. Ancak çoğumuz dünyadakilerin bundan ibaret olamayacağını, zorlarsak, daha fazlasını kazanırsak, kim bilir belki dünyada sonsuza yakın bir heyecan yaşayabileceğimizi tırnak içinde sanarak koca bir ömür harcıyorlar. Halbuki dünyada hepsi bu kadar. Dünyanın sana verebileceklerinin tamamı hepsi bu kadar. Güvenliğin var, sağlığın var, gıdan var. Dünya sana her şeyini vermiş demektir. Allah'ın Resulü böyle diyerek onun sana daha fazla verebileceği bir şey kalmaz diye uyarmak istiyor. Çünkü hadisin ifadesinde فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِي رِيهَا her şeyiyle sana gelmiş demektir. Geride bir şey bırakmamış, pılı pırtısını, her şeyini sunmuş demektir. Dünya en fazla bu kadarını sana sağlayabilir. Sınırlı bir ortam, kaynakları kısıtlı bir çevrede yaşadığımızı unutmamalıyız. Bundan daha fazlasını dediğimiz andan itibaren dikeyde Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği o sonsuz gelecekte bir arayış içerisine giriyoruz demektir. Çünkü burada bundan fazlası yok. Ancak insanların çoğu sınırlı kaynakları ve kısıtlı imkanlarına rağmen ve hatta adı konulmuş sayılı ecellerine rağmen ne yazık ki sonsuzluğu burada aramayı yeğliyorlar. Bu tarz bir yaşam hamakatin ta kendisidir. Ravahu Tirmiziyyu bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etti ve kâle dedi ki hadîfun hasenun. Bu hasen bir rivayettir. Dolayısıyla İmam Buhari'nin almadığı, İmam Müslim'in de almadığı, böylece ilk üç dereceden sahih hadis kategorisine girmeyen, belki dördüncü dereceden sahih hadis olabilecekken, İmam Tirmizi'nin hayır o da değil, bu hasen bir rivayet dediği bir aktarımı böylece okumuş olduk. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzü bike min fitnetid dünya ve eûzü bike min fitnetil kabr. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerhamü kümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler.

İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi, gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O, körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan "Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin." hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak "keşke falanı dost edinmeseydim" dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, "O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar" ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, "Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet" der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah "ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş" buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise "Rabbim, filan kişi bana, sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim, senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl." Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana, ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah, "ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın" buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere, dünyada edinilecek iyi bir arkadaş, ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.
2: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez demiş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye sorulunca da şaki Allah için hiçbir taatte, İbadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar, güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır, dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine, oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi, dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.

Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz bu bölümde de. Mescid-i Nebevi'nin farklı fonksiyonları vardı. Burası her şeyden önce bir ibadet mahalliydi. Cuma namazını ve beş vakit namazı cemaatle kılmak için Müslümanların toplandığı ve topluca ibadet ettiği mekandı. Beş vakit namaz her yerde kılınabilir. Ancak Hazreti Peygamber cemaatle kılınan namazın daha fazla sevap kazandıracağını bildirmişti. Sahabiler de onun bu teşvik ve tavsiyesine azami ölçüde uyuyorlardı. Mescid-i Nebevi, ibadet mahalli olmanın yanında Hazreti Peygamber'in sohbet ve vaaz yaptığı, askeri işlerin müzakere edildiği, elçilerin kabul edildiği, bazen duruşmaların yapıldığı, folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekanda aynı zamanda. Mescid-i Nebevi bir eğitim öğretim yeri olarak da kullanılmaktaydı. Namazlardan sonra Hazreti Peygamber mescitte oturduğu zaman sahabiler hemen onun etrafında halka oluştururlardı. Hazreti Peygamber onlara vaaz eder, nasihatte bulunur, Allah'a itaate davet ederdi. Bunun yanında günlük hayatla ilgili tavsiyelerde de bulunur, kendileriyle sohbet ederdi. Mescid-i Nebevi, Rabbinin adıyla oku diye Kur'an'ın ilk ayetiyle istenen dinle bilimin bütünleşmesinin teknik bakımdan da gerçekleşmesini sağlamıştı. Müslümanların eğitilmesinde, nazil olan ayetlerin duyurulup hayata geçirilmesinde, Müslümanların cemaatleşmesinde ve kaynaşmasında son derece önemli fonksiyonlar üstlenmişti Mescid-i Nebevi. Hazreti Peygamber döneminde Mescid-i Nebevi aynı zamanda askeri işlerin görüldüğü bir mekan olarak da kullanılırdı. Dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehditlere nasıl karşı konulacağı burada görüşülür ve karara bağlanırdı. Hazreti Peygamber bir yere askeri sefer düzenleyeceği zaman birliğin başına geçecek kumandanı mescide çağırır ve gerekli talimatı burada verirdi. Askeri birliklerin komutanları seferden döndükten sonra doğruca buraya gelerek sefer hakkında bilgi verirlerdi. Eğer orduya bizzat kendisi kumanda edecekse mescitte iki rekat namaz kılar, sonra zırhını giyinmiş olarak buradan çıkar ve kapıya getirilen atına binerek seferi başlatırdı. Seferden dönüşte de doğruca mescide gider, yine iki rekat namaz kılar ve seferin değerlendirmesini yapardı. Savaşta yaralanan askerlerin mescitte kurulan bir çadırda tedavi edildikleri de olurdu. Nitekim Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Muaz, Eslem kabilesinden Rufeyde adındaki kadının mescitteki çadırında tedavi edilmiş fakat kurtarılamamıştı. Gerektiğinde Mescid-i Nebevi'de harplerde ele geçirilen esirlerin hapsedildiği de olurdu. Mescid-i Nebevi elçilerin kabul yeri olarak da kullanılırdı. 626 yılından itibaren 632 yılına kadar, 630 yılında daha yoğun olmak üzere Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden Medine'ye heyetler gelmiştir. Bunların çoğu kabileleri adına Müslüman olduklarını bildirmek, biat etmek ve İslam dininin esasları hakkında bilgi almak üzere geliyorlardı. Peygamberimiz elçileri mescitte elçiler sütunu, Üstuvanetül Vufud adını taşıyan bir direğin önünde kabul ederdi. Hukuki ve kazai davalar için mescit sabit bir mahal olmamakla birlikte Peygamber Efendimiz devrinde mahkeme ve duruşma salonu olarak da kullanılmıştı. Aslında Hazreti Peygamber'in bulunduğu her yer, çarşı, pazar, konaklama mahallinde bir çadır bu tür işler için uygundu. Fakat o mescitte de çeşitli davalara bakmış ve kararlar vermişti. Mescid-i Nebevi zaman zaman savaş oyunlarına da sahne olurdu. Bir defasında Peygamberimiz Habeşlilerin burada sergiledikleri bir oyunu hanımı Hazreti Ayşe ile

birlikte seyretmişti. Hazreti Peygamber bağışları mescitte kabul ediyordu. Çeşitli bölgelerden gelen cizye ve zekat malları mescitte toplanıyor ve gerekli yerlere buradan dağıtım yapılıyordu. Medine'de daha hicretin ilk yıllarından itibaren Mescid-i Nebevi'nin dışında pek çok mescit inşa edilmiştir. Bunların çoğu kabile adlarıyla, bazıları da bulundukları mekanın adıyla anılıyordu. Örneğin iki kıbleli mescit gibi bazı olaylar sebebiyle değişik isim alanlar da bulunuyordu. Adını kıblenin değişmesinden alan bu son mescit Hazreç'ten Beni Selime'ye aitti. Hazreti Peygamber Medine'ye hicretinden sonra 16 veya 17 ay Kudüs'e doğru yönelerek namaz kılmıştı. Hicretin ikinci yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle Beni Selime mescidinde öğle namazının ilk iki rekatını kılınca kıblenin değişmesiyle ilgili ayet nazil oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yönünü Kabe'ye çevirdi. Böylece Peygamber Efendimiz iki ayrı kıbleye dönmüş olarak namaz kıldığı için bu mescit iki kıbleli mescit adını almıştır. Kıblenin değiştirilmesi anında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'de bulunduğu da rivayet edilmektedir. İki kıbleli mescidin dışında Evs kabilesinin Beni Abdüleşhel kolu tarafından inşa edilen Beni Abdüleşhel Mescidi, yine Evs'in bir kolu olan Beni Harise'ye ait Beni Harise Mescidi, Beni Zurayk, Beni Amr bin Mebzul, Beni Saide, Beni Ubeyd, Ratic, Rifar, Eslem, Cüheyne, Beni Mazin, Beni Adi, Beni Beyaza, Beni Haris, Beni Haram, Beni Vakıf gibi mescitler Medine'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mevcut olan mescitlerdi. Müslümanlar buralarda vakit namazlarını kılıyorlar, cuma namazına Mescid-i Nebevi'ye geliyorlardı. Bunlardan başka Medine dışında Cuvasa, Beni Mustalik, Beni Sa'd bin Bekir, Beni Cezime, Becile mescitleri de vardı. Taif ve Yemame'de de mescitler bulunuyordu. Ayrıca askeri seferler esnasında inşa edilen pek çok mescidin isimleri de kaynaklarda yer almaktaydı kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır," dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez," buyurmuştur. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun." Müslim'in sahihindeki rivayetinde de "Yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun," denilmiştir.

0: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk.

Merhaba Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ilgili yapıp ettiklerini, tavsiye ettiklerini, yasak ettiklerini konuştuğumuz bu programımızda bugün çocuk hakları ile alakalı bir hadisle başlayacağız. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adaletli davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır. Peygamber Efendimiz anne ve babanın çocukla karşılıklı haklara sahip olduğunu söylüyor. İkili ilişkilerde bir tarafın hep hakları var, diğer tarafın hep sorumlulukları varsa o ilişki sağlıklı yürüyemez. Çünkü her iki tarafında bir takım hakları olduğu gibi bir takım sorumlulukları olmalıdır. Ebeveyn çocuk ilişkisinde de bu böyledir. Çocuk küçükken, henüz büyüyüp de yetişkin çağa gelmeden, ergenliği geçip de kendi ayakları üzerinde durmadan önceki küçüklük çağlarında çocuğun daha fazla hakkı vardır. Elbette onun da sorumluluğu vardır ama ağırlıklı olarak sorumluluk anne babaya aittir. Bu arada anne babanın da hakkı vardır ama çocuk küçükken bu haklar daha sınırlıdır. Çocuk büyüyüp de artık bir genç olduğunda, kendi ayakları üzerinde durduğunda anne baba ve çocuk arasındaki hak ve sorumluluk dengesi eşitlenir. Çünkü birbirlerine iyi davranmak, birbirlerinin hakkını korumak ve birbirleriyle ilgili sorumluluğu üstlenmek konusunda iki yetişkin taraf vardır artık. Ve sonra yıllar ilerler, anne baba yaşlanır ve işte o zaman hakları daha fazla olan anne baba haline gelir. Bu sefer çocuğun sorumluluğu daha çoktur. Yaşlı anne babaya öf bile denmemesiyle ilgili ayet-i kerimeyi burada hatırlayalım. Onlara kol kanat germek, onları korumak, onları desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamak çocuğun sorumluluğudur. Dolayısıyla aslında anne baba ve çocuk arasında ömür boyu süren karşılıklı bir hak ve sorumluluk dengesi vardır. Tıpkı terazinin iki kefesi gibi. Peygamber Efendimiz çok ibadet ederek, kendisini ibadete adayarak toplumsal hayattan çekilen Abdullah İbni Amr İbnül As'ı uyarmış ve çevresindekilerin haklarını koruması konusunda ona tavsiyede bulunmuştu. Bu tavsiyeler içinde çocuğunun senin üzerinde hakkı var cümlesi de vardı. Çocuğunun hakkını, ailesinin hakkını ona hatırlatması aslında ona sorumluluklarını hatırlatması anlamına geliyordu. Çocuklar dünyaya geldikleri andan, bebekliklerinden itibaren anne babaya bir takım sorumluluklar yükler. İlk başta çocuğun sahiplenilme hakkı vardır. Kız olsun, erkek olsun, dünyaya gelen her evlat zor şartlar altında olsa bile ve belki de aslında o sırada dünyaya gelişi hiç beklenmiyor olsa bile sahiplenilmeyi hak eder. Allah-u Teala'nın çocuğunu sahiplenmeyen kişileri ahirette sahiplenmeyeceğini Peygamberimiz söylüyor. Buyuruyor ki, kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse, Allah da kıyamet günü ondan öylece uzaklaşır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde onu mahcup eder. Dolayısıyla çocuğu sahiplenmek anne babanın ilk sorumluluğudur. Çocuğun yaşam hakkının korunması bir diğer hakkı olarak karşımıza çıkar. Yaşam hakkı her canlı için geçerli, önceliklidir. Ama çocuğun açlık korkusuyla, fakirlik endişesiyle, hele hele de kız çocuk olduğu için istenmeyerek öldürülmesi, kürtajla alınması ya da peygamber döneminde olduğu gibi daha öncesinde kız çocukları istenmeden toprağa gömülmesi, maalesef bugün de hala devam eden cahiliye bakışının etkisiyledir. Oysa yaşam hakkının korunması her çocuğun önceliğidir. Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmeyi en büyük günahların arasında sayar.
Çocuğun bir diğer hakkıysa iyilikle karşılanmaktır. Hoş geldin denmelidir ona. Dünyamıza hoş geldin. Güzel bir isim konulması, akika kurbanı kesilmesi, hayır dualarla ve sadakalarla doğumunun kutlanması çok kıymetlidir. Onu bu dünyaya sağ salim gönderen, bizlere emanet eden Allah'a şükretmek ve çocuğa iyi ki geldiğini hissettirmek son derece değerlidir. Çocuğun bir diğer hakkıysa helal ve sağlıklı biçimde beslenmektir. Kendi beslenmesini, karnını doyurmayı, kendi giyimini, kendini korumayı, bir sığınak ve barınakta, bir çatı altında kendi kendisine yetmeyi başarana kadar çocuk anne ve babasına emanettir. Toplumun büyükleri, yetişkinleri helal yoldan kazanılmış sağlıklı gıdalarla evladı beslemek ve büyütmek zorundadır. İşte burada karşımıza anne sütü çıkar. Kur'an-ı Kerim'de annelerin evlatlarına kendi sütleriyle, kendi kucaklarında, kendi merhametleriyle, kendi bucaklarında nasıl sevgi sundukları anlatılır. Annenin evladını taşıması, dünyaya getirmesi ve emzirmesi Kur'an-ı Kerim'e konu olacak kadar değerlidir. Öyle ki Hazreti Musa henüz minicik bir bebekken annesi onu öldürülmesin diye sepete koyup da Nil nehrine saldığında Firavun'un karısı Asiye tarafından bulunmuş ve aslında Firavun'un zengin sarayında her türlü imkanla karnı doyurulabileceği halde Allah onu annesine kavuşturmuştur. Musa bebek anne sütü alsın, anne kucağında, sevgi bucağında büyüsün diye. Dolayısıyla bir çocuğun anne sütü almak en temel haklarındandır. Diğer taraftan anlaşılacağı üzere çocuğun ebeveyni ile büyümek de temel haklarından biridir. Peygamber Efendimiz herhangi bir mecburiyet olmaksızın anne babanın ayrılmasını, çocukların yuvasız kalmasını ve ebeveyninden herhangi birini göremeyerek yaşamasını istemez. Dolayısıyla bir arada olmanın, hele de ayrılıklar esnasında çocuğu mağdur etmeyecek şekilde davranmanın önemi pek çok hadis-i şerife yansımıştır. Çocuk sevgi görme hakkına sahiptir. Bu öyle bir sevgidir ki çocuk tahmin etmemeli, açıkça görmelidir. Herhalde beni seviyorlardır dememeli, sevildiğini duymalıdır. Kucaklanmalı, saçı okşanmalı ve seni gerçekten evladım olduğun için seviyorum sözünü işitebilmelidir. Şartsız bir sevgidir bu. Şunu yaparsan severim, bunu yaparsan sevmem diyen bir sevgi değil. Hesapsız bir sevgidir bu. Sana şunları şunları yaptığım için sevdiğimi anlamalısın diyen, karşılıklı hesaplar üzerine kurulan bir alışveriş değil. Çocuk gerçekten o evin evladı olduğu için sevgi görme hakkına sahiptir. Sevildiğini hissetmek onu özgüven sahibi yapacak ve geleceğe hazırlayacaktır. Diğer taraftan şefkat görmek ve korunmak da çocuğun en temel haklarından biridir. Çocuk şefkat altında, merhametli bir şekilde, acıtılmadan, incitilmeden, dövülmeden, hakaret işitmeden büyümelidir. Her türlü maddi ve manevi tehlikeden korunduğu bir yuvada emin ellerde büyümelidir. Savaş gibi, göç gibi, afet gibi çeşitli maddi sıkıntılarda çocuğun öncelikli korunması esastır. Diğer taraftan manevi anlamda da çocuğun korunması, zihnini ve gönlünü bulandıracak sapkın inanışlarla, bidat ve hurafelerle kesinlikle müptela olacağı yanlış ve tehlikeli alışkanlıklarla baş başa bırakılmaması gerekir.

0: çocuğun her türlü ihmal ve istismardan korunması, onun temel hakkı olduğu gibi büyüklerinin ve yakın çevresinin en büyük sorumluluklarından biridir. Yaşına uygun bir şekilde eğitim alması da çocuğun haklarından bir diğeridir. Küçük yaştan itibaren iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, sevabı günahtan, güzeli çirkinden ayırma becerisi ancak eğitim yoluyla edinilir. Dolayısıyla yaşına uygun bir şekilde eğitilmesi, büyüklerinin onun eğitim alarak geleceğe hazırlamaları için çocuğa emek vermesi esastır. Sevgili Peygamberimizin etrafında, mescidinde, meclisinde, bulunduğu ortamda çocuklarla sohbet etmesi, onlara sorular sorup onların sorularına cevaplar vermesi, çocuk eğitimine verdiği önemi bizlere göstermektedir. Anne baba eğer bir çocuğun haklarına riayet ederek onu hayata hazırlamışlarsa emanetin değerini bilmişlerdir. Elbette emekleri karşılıksız kalmayacaktır. Peygamber Efendimiz arkalarında bıraktıkları güzel eser sayesinde öldükten sonra bile anne babanın amel defterinin kapanmayacağını ve dua eden bir evladın onların sevabını artıracağını müjdeler. Hatta anne ve baba cennette "Ya Rabbi bu yüce dereceye nasıl eriştim?" diyerek şaşıp sorduklarında onlara şöyle cevap verilecektir. Evladının senin için bağışlanma dilemesiyle eriştin. Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, o hayırlı evlatlar sayesinde güzel toplumlar inşa etmeyi ve gelecekte cennet müjdelerine ulaşmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amin.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ümmü Ateyye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al." dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al." dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da Ya Rabbi ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak hayır yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana İyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.
2: Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona, "Şunu al," dedi. Fakat dilenci

0: Gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun, öyle mi?" dedi. Hazreti Ayşe de "Evet" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir" buyurarak onu uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ve inne li veladike aleyke hakka.
2: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun. 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste sosyal hayat. İbn Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der. Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Enes radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

Din hürriyeti. Dinde zorlama yoktur. Behz bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Müslüman olduktan sonra şirke düşen hiçbir müşriğin amelini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara dönmediği sürece kabul etmez. Din, akıl sahibi insanları kendi hür iradelerini kullanarak doğrudan hayra ulaştırmak üzere Allah tarafından belirlenen ilahi değerler manzumesi olarak tanımlanmıştır. Dinin özünde iman, imanın temelinde de kalple tasdik vardır. İnsanın bir şeyi isteyerek tercih etmesi, onu ancak kalben benimsemesiyle mümkündür. Bu nedenle ilahi iradenin benimsenmesi rızaya bağlıdır. Buradan hareket eden İslam alimleri de zorlama ve baskı sonucunda yapılan inanç ikrarının geçersiz olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin Hanbeli alim İbni Kudame şöyle demiştir. Şayet İslam toplumunda yaşayan ve İslam'a girmeye zorlanması caiz olmayan bir gayrimüslim, zımmi veya kendisine can güvenliği garantisi verilen müsteğmen bir kimse İslam'ı kabul etmeye zorlanırsa, kendi rızasıyla Müslüman olduğu bilinmedikçe Müslüman sayılmaz. İbn-i Kudame'nin bu görüşü, zoraki Müslüman olan Bedevilerin Kur'an'daki şu tasvirine uymaktadır. Bedeviler, iman ettik dediler. De ki, gerçekte iman etmediniz. Ama boyun eğdik, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi.

baskı ve zorlama insanı İslam'ın reddettiği iki yüzlülüğe sevk eder. Samimiyete ve bilinçli tercihe dayanmayan söz ve davranışlar, görünüşte dine uygunluk taşısa da, gerçekte nifak olarak adlandırılıp inkarla eşit tutulur ve değersiz sayılır. Nitekim Kur'an, inançlarında dürüst davranmayan münafıkları şiddetle kınamış ve onları apaçık inkarcılardan daha tehlikeli saymıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberlik döneminde kimseye inanç dayatmadığı gibi dini uygulamalar konusunda da zorlayıcı olmamıştır. O hem Mekke'de hem de Medine döneminde insanları öğütle, delille ve ikna yoluyla dine davet etmiş, hiçbir zaman zor kullanma yoluna gitmemiştir. Mekke döneminde inen bir ayette Hazreti Peygamber'e insanları dine davet ederken hikmet ve güzel öğütle çağırması ve onlarla en güzel şekilde mücadele etmesi emredilmiş, buna uyan Allah Resulü'nün nasıl başarılı olduğu Medine'de nazil olan şu ayetle tescil edilmişti. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. O, düşmanlarıyla ve diğer din mensuplarıyla ilişkisinde hep barışçı yolu tercih etmiş, zayıf veya kuvvetli olduğu durumlara göre bu tutumunda bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle Medine'ye gelen Necran Hristiyanlarının kendi mescidinde ayin yapmalarına izin vermiş, imkanı olduğu halde onları alıkoyma veya onlara baskı uygulama yoluna gitmemiştir. Bu yüzden çeşitli bölgelere gönderdiği valilerine, oradaki Hristiyan ve Yahudilerin dinlerinden dönmeye zorlanmamaları talimatını vermiştir. Peygamber Efendimiz kendi döneminde ve sonraki dönemlerde Müslüman olmayanların İslam'la tanışmaları için yapılacak fetihlerde insanların önce İslam dinine davet edilmesini, bunu kabul etmedikleri takdirde kendilerinden cizye istenmesini, bunu da kabul etmemeleri halinde son çare olarak savaş seçeneğine başvurulmasını istemesi de diğer din mensuplarına karşı tutumu hakkında bilgi vermektedir. Hayber Savaşı sırasında sancağı teslim alan Hazreti Ali, "Ya Resulallah, ben bu insanlar Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" sözüne karşılık, Allah Resulü'nün şu cevabı çok manidardır. "Selametle onların bulunduğu yere var. Onları İslam'a davet et ve dinin gerekli olan prensiplerini onlara haber ver. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi, kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır." Hayber'de Hazreti Ali'ye hitaben söylediği gibi Allah Resulü Müslümanların öncelikli görevlerinin insanlara İslam'ı ulaştırmak olduğunu beyan etmişti. Peygamber Efendimiz kimseye inanç dayatmadığı gibi İslam dinini terk ettiği gerekçesiyle de kimseyi öldürmemiş ve cezalandırmamıştır. Bu konuda Buhari'nin sahihinde yer alan bir hadise göre Hazreti Peygamber, kendisine biat edip Müslüman olan, sonra da hastalığını öne sürerek bundan vazgeçip Medine'yi terk etmek isteyen bir bedevinin bu isteğini uygun bulmamış ancak gidişine de engel olmamıştır. Sadece, "Medine kirini pasını atan, temizini tutan bir körük gibidir" buyurarak ona karşı kırgınlığını ifade etmekle yetinmiştir. Haris bin Süveyd'in ve İslam'a girip irtidad eden, sonra yine İslam'ı kabul eden Mekkeli bir grubun olayı da başka bir örnektir. İslam tarihinde ilk irtidad eden, yani dinden dönen kişi olduğu kabul edilen Mukayyis bin Sübabe için Hazreti Peygamber tarafından verilen ölüm emri ise onun din değiştirmesinden dolayı değil, yanlışlıkla kardeşini öldüren bir Müslümanı diyetini aldığı halde kasten öldürmesinden dolayıdır. İslam'dan dönenlerin ölümle cezalandırılması gerektiğine dair hadisler, bireysel bir din değiştirmeden dolayı diyaneten katledilmeyi değil, Müslümanlara karşı savaş içinde olma gibi siyaseten ve savaş hukuku gereği öldürülme müeyyidesini ifade etmektedir.
Nitekim Peygamber Efendimizin fiili uygulaması göz önünde bulundurulduğunda, kendi döneminde İslam dininden çıktığı için hiçbir kimseyi ölümle cezalandırmadığı görülecektir. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde ölümle cezalandırılması gerektiği bildirilenlerden biri olan Abdullah bin Sa'd bin Ebu Ser, Resulullah'ın vahiy katibiydi. Şeytan onu saptırdı ve İslam'dan çıkıp kafirlere iltihak etti. Bunun üzerine Resulullah onun Mekke fethi günü öldürülmesini emretti. Ancak Osman bin Affan onun için eman, güvence istedi ve Resulullah da ona eman verdi. Hazreti Osman bu şahsın artık Müslümanlara zararlı olmayacağına, düşman safında yer almayacağına dair güvence verince Allah Resulü'nün onun güvencesini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Risaletin verildiği ilk dönemde saf değiştirenler genellikle düşman tarafına geçtikleri için doğrudan hasım kabul edilirlerdi. Allah Resulü'nün yanında bulunup vahiy katipliği yapan bu kişinin Kureyş müşriklerine katılmasından sonra öldürülmesine karar verilmesi de onun İslam'dan dönmesinden ziyade Müslümanlara ihanet ve savaş halindeki insanlara katılıp aynı konumda yer almasıyla ilgiliydi. Nitekim zarar vermeyeceği anlaşılınca da Allah Resulü tarafından affedilmiş ve nihayet zaman içinde Abdullah bin Sa'd tekrar Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimizin Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet getirdikten sonra Müslüman bir kimsenin ancak dinini terk edip cemaatten ayrılırsa öldürülebileceğini belirtmesi de bu bağlamda anlaşılabilir. Hadisin dinini değiştirip İslam toplumundan ayrılan kişi bölümü, bulunduğu topluluğa ihanet eden, onlardan ayrılan, düşmanca tavır alan kişi şeklinde anlaşılmıştır. Nitekim hadisin farklı bir rivayetinde İslam'dan çıkıp Allah ve Resulüne harp ilan eden kişi olarak zikredilmesi de bunu teyit etmektedir. Hazreti Ömer de bu yönde görüş beyan etmiştir.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

0: Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı

iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir. Cevabını verdi. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Allah Resulüne insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince Allah Resulü mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar. Onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi. Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı. Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi, vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın, ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş. Ey Allah'ın Resulü.
8: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
4: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
8: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
8: Evet.
5: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı.
0: 131. Bölüm.
5: Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı.
9: Yiyecek bir şey yok değil mi?
10: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
9: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
10: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.
9: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
10: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
9: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffe'de kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
10: Haklısın.
9: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
10: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
9: Tamam, bir denerim.
5: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu.
9: Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var.
5: Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu.
11: Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.
5: Allah Resulü kim bir dirhemden fazla verir diye sordu.
12: Ben iki dirhem veririm.
5: Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.
9: Emredersiniz ya Resulallah.
5: Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi.
9: Ya Resulallah, Sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
5: Resulullah ona şöyle dedi: bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Allah Resulü bazı arkadaşlarıyla Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı.
3: Ah yavrum, yavrum, vah yavrum. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl dayanırım bu hasrete? Ah kuzum, ah evladım, yavrum, yavrum.
5: Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan Peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına, Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti.
3: Bana ilişme! Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim. Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum, yavrum.
10: Sakin ol,
7: sakin, sakin ol. Ol. Sakin ol. Sakin ol.
10: Ağzından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir.
3: Yavrum, yavrum.
5: Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi.
13: Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı?
10: Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı.
13: Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum?
10: Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin.
13: Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Gidip özür dileyeceğim.
5: Kederli anne özür dilemek üzere peygamberimizin kapısına geldi.
13: Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim.
5: Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi: esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir. Suffe ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor, Medine'ye yeni gelen evsiz insanlar buraya yerleşiyordu. Vaktinin çoğunu Suffe ehliyle geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Abdullah bin Ömer, Suffe'ye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş, ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu.
14: Hoş geldin kardeşim.
15: Hoş bulduk.
14: Yeni mi geldiniz?
15: Evet, bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik.
14: Allah Resulü ile görüştünüz mü?
15: Evet, bizim Suffe'ye yerleşmemizi söyledi.
14: Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim. Bu arada ben de size buraları tanıtayım.
15: Allah razı olsun.
14: Hepimizden. İsmin neydi?
15: Amr.
14: Ben de Abdullah, memnun oldum.
15: Bilmukabele.
14: Babanın adı ne Amr?
15: Halid.
14: Nerelisin, kimlerdensin?
15: Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup.
14: Nerede oturursunuz, Yemen'de mi?
15: Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun?
14: Evet, haklısın. Çok soru sordum ama bunun bir sebebi var.
15: Öğrenmek isterim.
14: Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi: bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. İşte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım.
15: Anladım. Haklısın o zaman. Peki sen kimsin? Ben de seni tanıyayım.
14: Ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar 10 yaşlarındaydım.
15: Kendini bildin bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel.
14: Evet, hamdolsun.
15: baban, annen hayatta mı?
14: Evet, hayattalar.
15: Eviniz var mı?
14: Var.
15: Neden burada kalıyorsun?
14: Evime gittiğimde olur. Ama burada Suffe'de bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elimden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam.
15: Ne güzel.
14: Bundan sonra sen de öyle olacaksın.
15: İnşallah.
14: Peki sen Amr, yeni mi Müslüman oldun?
15: Yaklaşık bir sene oldu.
14: Buraya gelmeye nasıl karar verdin?
15: Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz. Biz de işimizi gücümüzü ayarladık. Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendim.

0: bildiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım. İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim.
1: Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin.
0: Amin.
1: Gel, sana etrafı gezdireyim.
0: İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Suffe'de geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki?
1: Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence?
0: Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun.
1: Biliyor musun, dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların arzularının peşinden koşup gittiklerini ve bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce üzülüyorum.
0: Doğru bir tespit. Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz.
1: Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti. Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
0: Ne kadar manidar.
2: Allah rızası için bir lokma ekmek ya da bir hurma verin.
0: Hay Allah, benim yanımda bir şey yok ki. Sende var mı?
1: Maalesef bende de yok. Gel kardeşim, bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen. Ben birazdan dönerim.
0: Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
1: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
0: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
1: Doğru, değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
0: Bu konuda ne diyor peki?
1: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
0: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir" dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim" dedi ve müşrikleri kastederek de "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim" dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum" dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım" dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar "Asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini" dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır" ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Dua ibadetin ta kendisidir" buyurdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır" dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyle deme. Görmüyor musun, o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır" buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim, Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı da yoktur, en büyük Allah'tır, en çok övgü O'nadır, alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur" de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver" de buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
2: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti.

0: Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu.
1: Allah ve elçisi daha iyi bilir.
0: Allah'ın elçisi yabancının gittiği yöne bakarak konuştu. O Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi dedi.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğren bir inek ya da meleğen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp üç kere, "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyle

ise bir gün oruç tut, iki gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği üç günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin." Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi

0: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Günümüz dünyasında hepimiz bir koşuşturmanın içindeyiz. Sabah alarmıyla uyanıp kalabalık sokaklara karışıyor, işe, okula, toplantılara yetişmeye çalışıyoruz. Aynı anda onlarca insanla iletişim kuruyor, sosyal ortamlarda bulunuyor, kimi zaman evimizden çok dışarıda zaman geçiriyoruz. Hayatın bu hızlı akışında bizler günde defalarca insanlarla iç içe olurken, yoğun kalabalıkların içinde nefes alırken, bir yandan da temizliğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Bugün yaşamın her alanında temizlikle iç içeyiz. Evimizde, kişisel bakımımızda, sokakta, yediğimiz yemekte, giydiğimiz kıyafette, kullandığımız cihazlarda bile. Ama asıl soru şu, temiz olma bilinci bize ne zaman yerleşti? Bu gayreti en güzel gösteren kimdi? Kimdi bize bu bilinci miras bırakan? Her haliyle temiz olan, hem bedeni hem gönlü arı duru olan kimdi? İşte bu soruların izini sürmek için şimdi hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Zamanın çizgilerini aşarak asırlar öncesine uzanacağız. Susuzluğun hüküm sürdüğü, toprağın tozla kavrulduğu o coğrafyada temizliği imanın bir parçası olarak gören önderin izinden gideceğiz. Zamanın ötesinden haber vereceğiz. Kalplerimizi peygamberimizin rehberliğine emanet edeceğiz. Bundan yüzyıllar önce bir vahiy ile aydınlanan topraklarda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu kadar önemliydi temizlik. İmanın yarısı olacak kadar. İmanımızı tamamlayacak, onu güzelleştirecek kadar. Temizlikle imanın ne kadar iç içe olduğunu gösterecek kadar. Çünkü temizlik tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtı. İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktı. Efendimizin hayatı da temizlikle örtülüydü. Saçından elbisesine, evinden sokaklara kadar hayatının her alanında titizdi. Temiz giyinir, güzel kokular sürünür, etrafındakilere de temizlik konusunda öğütler verirdi. O zamanlar tozlu, sıcak ve zorlu iklim koşullarında temiz kalmak kolay değildi elbette. Fakat rahmet elçisi bizlere temizliğin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu öğretti. Ashabına, "Temiz olun, zira İslam temizlik dinidir." diyerek öğütte bulunurdu. Peygamberimiz sadece ibadet ederken değil, yaşamın her alanında özen gösterirdi. Mesela yemeğe başlamadan önce şöyle söylerdi. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak fakirliği giderir ve bereket getirir. Helal kazanmak kadar temiz tüketmenin de önemini vurgulardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik bilincini o kadar derinleştirmiştir ki sadece beden temizliğini değil, elbise, çevre ve ağız temizliğine de önem vermişti. Hatta misvak kullanımına dair şöyle buyurmuştu. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmayı emrederdim diyerek, ağız ve diş sağlığının önemini asırlar önce bu hadisiyle vurgulamıştı. Allah Resulü camiye gelirken temiz kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini tavsiye eder. Ve Allah güzeldir, güzelliği sever buyurarak, bizlere her anlamda temiz olmayı nasihat ederdi. Sevgili Peygamberimiz, çevre temizliğine de büyük önem vermişti. Bir vakit yolda yürürken, kirli bir alan görmüş ve çevresindekileri şöyle uyarmıştı. Bu tür yerlerden sakının, çünkü bu hem insana hem çevresine zarar verir buyurur. Kirli bir alan gördüğünde verdiği bu uyarı, aslında bizlere hem bireysel, hem toplumsal bir görev yüklemektedir. Zira insanın temizliği sadece kendisiyle sınırlı değildir. Yaşadığı çevreyi, kullandığı yolları, ortak alanları da kapsar. Bu yüzden Allah Resulü yolları kirletmeyi, toplum içinde rahatsızlık verecek davranışları kesin bir dille yasaklamış ve ümmetine yoldan eziyeti kaldırmak sadakadır buyurarak temiz bir çevrenin toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulamıştı. Çünkü Peygamberimiz şunu çok iyi biliyordu. Temizlik sadece bir alışkanlık değildi, imanın da tezahürüydü.
Asırlar geçti. Bugün biz de aynı bilinçle yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem temizlik anlayışı hala hayatımızın merkezinde bizlere rehberlik ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki temizlik sadece bir alışkanlık değil, bir ibadettir, bir şuurdur, bir kulluk göstergesidir. İmandandır, ibadettir, edeptir. Artık kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Her gün yüzlerce insanla temas halindeyiz. Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz hepsi ortak yaşam alanları haline geldi. Bu da demek oluyor ki temizlik sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Hem kendimize hem çevremize karşı görevimiz. Bugün de bizlere düşen görev aynı bilinçle yaşamak. Efendimizin izinde tıpkı onun gibi.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn-i Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."
3: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Süfyan Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. Ey Kureyş halkı! Ne dersiniz? Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sordu. Onlar, iyilik umuyoruz. Sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir diyerek serbest bıraktı.

0: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da, elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.''

kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle

o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz, "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
2: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım demiş. Allah Resulü onun ardından eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.
0: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak, açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır" tavsiyesine kulak verir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sadaka, Allah'a karşı sadakatin göstergesi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Adi bin Hatim'in naklettiğine göre Resulullah cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurmayla biri olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sağlıklıyken, fakirlik endişesi ve zengin olma hırsıyla hareket ederken sadaka verebilmendir. Son nefeste can boğaza gelinceye kadar sadaka vermeyi erteleme buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Ka'b bin Ucre diyor ki, Allah Resulü bana şöyle buyurdu. Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Said bin Ebu Bürde bin Musa el-Eş'ari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler, peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah, o zaman çalışır ve kazandığından hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler, yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, iyiliği emretsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah, kötülükten uzak dursun, bu da onun için sadakadır buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişinin ailesi için yaptığı harcama da sadakadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Hakim bin Hizam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Sen vermeye geçimini sağladığın ailenden başla. İbni Ömer ve İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin hediye verip veya bağışta bulunup Sonra bundan vazgeçmesi helal olmaz. Ancak babası çocuğuna verdiğini geri alabilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak ne düşünüyorsun Sümame diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti. İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir. Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sümame'yi salıverin. Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin? Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi. Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün? Sümame, hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir şeklinde cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.''

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucr'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde, küçük bir davar sürüsünün başında olup, namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip, daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
0: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir: Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir."

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet ile iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hakikatin peşinde bir sahabi, Selman-ı Farisi. Eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı, şunlardan bir takım adamlar muhakkak ona erişirlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu sözleri söylerken mübarek elini Selman-ı Farisi'nin üzerine koymuştu. Süreyya yıldızı kadar uzakta da olsa hakikati bulabilmek, Selman-ı Farisi ve onun tabiatındaki insanların özelliğiydi demek ki. Öyle ya, niceleri yanı başında bir ömür geçirmelerine, ahlakının, iffetinin, dürüstlüğünün tanığı olmalarına rağmen Resul-i Zişan Efendimiz'e iman etmemişlerdi. Selman-ı Farisi ise çok uzaklardan gelmişti Medine'ye. Daha önce tanımadığı bu insanların arasına İran topraklarından gelip katılmıştı. İran'ın Rame Hürmüz şehrinde ateşe tapan mecusi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu Selman-ı Farisi. Mecusi olarak yetişmiş, hatta kutsal ateşi yakma ve muhafaza etme işini üstüne almıştı. Varlıklı bir aileden geliyordu. Köyünün reisi olan babası kendisine son derece düşkündü. Yanından ayrısını istemezdi. Bir gün kendisi meşgul olduğu için çiftliğe Selman'ı gönderdi. Selman çiftliğe doğru giderken yolda bir kiliseye rastladı ve içeriden gelen sesleri işitince onları seyretmeye koyuldu. Gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Vallahi bu bizim tuttuğumuz dinden daha hayırlıdır diye düşündü. Bu heyecanla güneş batana kadar çiftliğe gitmeyi bile unuttu. Eve döndüğünde babasına kilisede gördüklerinden bahsetti. Babası, oğlum, atalarının dini daha hayırlıdır diyerek onu vazgeçirmeye çalıştıysa da Selman fikrinde ısrarlıydı. Babası onu engellemek için ayaklarına bukağa vurdu. Ancak Selman yine de bir yolunu bulup Hristiyanlara ait bir ticaret kervanıyla Şam'a doğru yola çıktı. Hristiyanlığın o günkü merkezlerinden biri olan Şam'a vardığında orada en üstün din adamı olarak görülen psikoposu buldu ve onun yanında kalarak Hristiyanlığı öğrenmeye çalıştı. Sonrasında yerine geçen kimseyle Şam'da kalmaya devam etti. Ancak bu kişi de bir müddet sonra hastalandı. Selman ona kendisinden sonra kime gitmesini tavsiye ettiğini sordu. O da Musul'daki bir şahsa işaret etti. Selman-ı Farisi'nin hakikat arayışıyla çıktığı yolculuk bu defa Musul'a uzanacaktı. Geçen zaman içerisinde önce Musul'a, ardından Nusaybin ve Amuriye'ye gitti. Amuriye'de beraberinde kaldığı rahibin ölümü yaklaşınca Selman, ondan da kendine tavsiyede bulunmasını istedi.

O ise Hristiyan bir rahip önermedi ama Hazreti İbrahim'in dini üzere gönderilecek bir peygamberin gelmesinin çok yaklaştığını haber verdi. Bu peygamberin Arap topraklarından çıkacağını ve iki kara taşlık arasında hurma bahçeleri olan bir beldeye hicret edeceğini söyledi. Ayrıca onun hediye kabul etmekle beraber sadaka almayacağını ve kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü bulunacağını ilave etti. "Gidebilirsen o beldeye git," dedi. Selman için yeni istikamet Arabistan toprakları olacaktı. Bir müddet daha Ammuriye'de kaldı. Ardından Kelp kabilesinden bazı kimselerle belli bir meblağ karşılığında anlaşıp Arabistan'a doğru yola çıktı. Ancak bu kimseler Vadil Kura'ya geldiklerinde onu köle olarak bir Yahudi'ye sattılar. Selman bir müddet burada kaldıktan sonra Medine'deki bir Yahudi'ye satıldı. Kudret-i İlahi böylece onu Efendimiz'e yaklaştırmıştı. Medine'ye hicretten bir süre sonra Allah Resulü'nün hicret haberini işitti. Vücudunu bir titreme sardı. İlk fırsatta yanında bulunan bir miktar yiyeceği alıp alemlerin efendisini görmeye gitti. Gerçekten aradığı kişi olup olmadığını anlamak istiyordu. Getirdiği yiyecekleri sadaka olduğunu söyleyerek Efendimiz'e yaklaştırdı. Resulullah kendisi yemeyip ashabına hitaben "İyiniz" buyurdu. Selman-ı Farisi "Bu bir" dedi içinden. Sonrasında tekrar bir şeyler getirdi ve bu defa hediye olarak ikram etti. Resulullah Efendimiz getirdiklerinden yedi. Bu da ikinci işaretti. Günün birinde fırsatını bulup nübüvvet mührünü de gördü. Gözyaşları içerisinde Müslüman oldu. Sonunda aradığı hidayet rehberine erişmişti. Yıllardır binbir engele çarparak diyarlar geçen coşkun su, nihayet ummanına kavuşmuştu.

Selman-ı Farisi için yeni bir hayat başlıyordu. İlk yıllarda köleliği devam ettiği için önemli hadiselere katılımı sınırlı kalıyordu. Daha sonra ise 300 hurma fidanı tutturması ve 40 ukiye altın ödemesi karşılığında serbest kalmak üzere sahibiyle anlaştı. Fahri Kainat Efendimiz 40 ukiye altının ödenmesini temin ettiği gibi fidanları dikme işinde de bizzat yardım etti. Hürriyetine kavuştuktan sonra İslam'a pek

valiliğine getirildi. Kendisine verilen maaşı tasadduk edip, el emeğiyle geçinmeyi tercih eden güzide bir şahsiyetti. Hicretin 36. senesinde Medain'de vefat etti. Müminlerin Selmanül Hayr ve Selman-ı Pak lakaplarıyla andığı bir hakikat yolcusuydu o. Bize hakikatin peşinde olmayı ve kimin yanında olursa olsun hakka taraf durmayı öğreten sahabi efendilerimizdendi. Cenab-ı Hak bu güzel insanların örnekliğinde ömürler sürmeyi bizlere de nasip eylesin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
2: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek.

0: Ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi: Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin. Hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.
2: An Ali'n radıyallahu anhu قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
3: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
2: أغر المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
1: ربي بن هراش'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam "Esselamu aleyküm" dedikten sonra "Girebilir miyim?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع

0: ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه يعودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
2: سلمان'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayet de, taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve "Bunu halka dağıt," dedi şeklindedir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel dört rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Sevgili Peygamberimiz, hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şuray el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona "Sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın" buyurdu ve onlara dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
3: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.
1: أبو هريرة روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahsumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
2: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة.
3: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik. Evet, görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarımın anlattığına göre çok güzel biriymiş. Ey Allah'ın Resulü.
8: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
4: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
8: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
8: Evet.
5: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı.
0: 131. Bölüm.
5: Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı.
9: Yiyecek bir şey yok değil mi?
10: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
9: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
10: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.
9: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
10: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
9: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffe'de kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
10: Haklısın.
9: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
10: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
9: Tamam, bir denerim.
5: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona